0: başlayarak akli bir çabayla Allah'ı anlamaya yönelmiş olması nedeniyle kelamın metodolojisiyle bağdaşmamıştır. Kelam ilminin en özgün yanı onun nasları merkeze alan bir disiplin olmasıdır. Ancak kelam ilmi inanç konusu olan ilke ve değerlerin savunmasını yaparken bir araç olarak akli ve mantıki ilkelerden de yararlanmıştır. Bu yönüyle de kelam ilmi bir savunma sanatı olan ve rasyonel bir çerçevede düşünce üretebilme özelliğine sahip bir ilim dalıdır. Bu durum günümüz kelam ilminin işlevselliği için de önemlidir. Kelam ilminin savunmacı bir disiplin olması ise çağın acil inançsal sorunları ile ilgilenmesi ve bu sorunların çözümüne yönelik olarak sürekli yeni teoriler ve argümanlar üretmesi ile ilişkilidir. Dolayısıyla İslam'ın Kur'an'da ifadesini bulan dini ve ahlaki ilkeleri korumakla ve savunmakla kendisini yükümlü kılan kelam ilminin günümüzde daha etkin ve işlevsel bir konuma yükselebilmesi için ilgilendiği konuların içeriğini ve düşünceyi temellendirmede yararlandığı metodolojisini tartışmaya açması, gerekirse içeriğini yenileyerek yeni bir bakış açısı kazanması ve yöntem arayışına girmesi de yararına gözüküyor. Bu yaklaşımın temel nedeni ise İslam'a yönelik eleştirilerin önceki dönemlere göre farklılık arz etmesidir. Geçmişteki eleştirilerin biçim ve metodu bugün farklı bir ivme kazanmıştır. Günümüzde dini İslami değerlere yönelik eleştiriler dönemine göre daha güçlü olarak şekillenmektedir. Zira akla gereğinden fazla anlam yükleyen yeni nesil için bilimsel ve teknolojik gelişmeler tartışılmaz kaynak konumuna gelmiş ve hatabi yöntemle insanları ikna etmek zorlaşmıştır. Bu nedenle olmalıdır ki yeni ilmi kelam metodu geçmişten farklı bir şekilde yeni yaklaşımlara sahne olmuştur. Çağın tüm değerleri yeni anlamlar kazanırken yeni yaklaşımlar da ortaya çıkmış, daha önce işlemedikleri konuların gündeme gelmesiyle kelam bilginleri çözüm üretme çabasına girişmişlerdir. Küreselleşme sonucu günümüzdeki inanç olgularında da farklılaşmalar olmuş ve daha önceleri gündeme gelmeyen yeni çağ dini akımlar genelde semavi, özelde ise İslam dininin temel ilkelerine yönelik mücadele girişiminde bulunmuşlardır. İnançlar öz itibarıyla aynı kalmakla birlikte onların anlaşılış ve yorumlanış biçiminde tarihsel süreçte değişimler olmuştur. Bu anlamda kitabımızda yer alan Tarihi Açıdan İnanç Sorunlarına Bir Bakış adlı çalışma söz konusu sürecin anlaşılması açısından dikkat çekicidir. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Gelecek programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara.

Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını buldu.

anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar.

Günün Duası. Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diye dua ediyordu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey dost! Bil ki her nimetin ardında onu bize sunan yüce bir lütufkarın eli vardır. Gönül gözüyle bakınca her nimet birer pınar misali akar ve bize ulaşır. Bu pınardan kana kana içmek, nimetin tadına varmak elbette güzeldir. Lakin asıl güzellik bu nimeti göndereni hatırlayıp şükretmekte gizlidir. Şükür gönlümüzün Rabbimizle buluştuğu bir kapıdır. O kapıdan geçtiğimizde sadece nimeti değil, o nimeti gönderenin sonsuz rahmetini de hissederiz. Nimete şükretmek nimetin kendisinden daha kıymetlidir. Çünkü şükür gönülleri arındırır ve yüceltir. Şükretmek sadece dilde değil, amelde de olmalıdır. Her şükür bir ibadet gibi yapılmalı, kalpten gelmeli ve eylemlere yansımalıdır. Ey gönül dostu! Söylediklerime kulak ver, sen aklını başına al da şükür tuzağıyla nimet avla. Gönlünde şükür ateşini yakan iç huzuruna erer. Dünyaya daha geniş bir pencereden bakar. Her nimetin ardında bir rahmet gizlidir ve her rahmet şükredilmek ister. Nimeti görebilmek, ona layıkıyla şükretmekle mümkündür. Öyleyse her nimette onu hatırla ve şükrünü dilinden düşürme. Zira şükür nimetin en güzel süsüdür ve o süs her şeyi daha parlak ve anlamlı kılar.

dönüşle dönüyoruz. Hiç yağmur yağmıyor. Kum taneleri uçuşuyor üstümüze. Bir dönüşle dönüyoruz. Yorgunuz, tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. Yaralarımız var. Eczası olmayan vurgunlar. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Biraz daha yaklaşıyoruz. Bir el uzatımında akşamın alacasındayız. Bu senin gidişinin hemen ertesinde dudaklarımızın kuruduğu, suların çekildiği, Kızıldeniz'in, Dicle'nin önümüzde Musa, elimizde asa ile yarıp geçtiğimiz Nil'in ve eteklerimizi savura savura tükettiğimiz birlikteliğimizin ardından kayıp giden yıldızların şarkısı gibi.

Biz dönüşle dönüyoruz. Ne güzel oluyordu sağımıza dönüp seni görünce. Ne güzel oluyordu düştüğünde önümüze. Adı safranlara sarılı bir aşk gibi maceramız. Adı kıskanç kervanların zümrüt yüklerinde yazılı. Adı Leyla. Bir vaveyla kadar dokunsanız ağlamaklıyız. Bir dönüşle dönüyoruz. Belki baksak arkamıza oradasındır. Bu efsunu kaybetmek istemiyoruz. Hiçbir şeyini istemiyoruz aslında dünyanın. İncisini, yakutunu, ipek yumuşaklığını yastıkların. Bebeğin yüzümüze dokunuşunu istemiyoruz. Eşlerimizin limanlığını, ocağımızın sıcaklığını bile istemiyoruz. Bir dönüşle dönüyoruz. Seni unutmamak için şaşkın, inanmamak için ölümüne inanıyoruz. Gittin mi aramızdan? Elini çektin mi üzerimizden? Bizi yetim, şehrini öksüz bıraktın mı? Ne yapalım işte? Ağlamamayı beceremiyoruz. Isırdıkça kanayan dudaklarımızdan dökülen boş sözlerle birbirimize soruyoruz. Hava nasıl? Saat kaç? Yine çayırların yeşilliğinde otlayan kuzularımızın arasındayız. Yine çayırların üstünde matem işliyoruz. İnceldiği yerden kopan dünya bir araftan yol bularak başımıza düşüyor. Gök kubbe patlıyor tepemizde, hissediyor, anlıyor ama anlatamıyor.

bırakıp gittiğin kadarız. Hiç yağmur yağmıyor. Korkumuz tenimiz esmer. İçimizde mağrur bir hüzün. En çok kadınlarımıza yakışan ağlamakla, en çok erkeklerimize dokunan çaresizlikle yaklaşıyoruz hayatın ikindisine. Ne yapalım? Hiç yağmur yağmıyor sensiz yürüyünce. Bir dönüşle dönüyoruz. Kıyamet bize, kıyamet bize. Sen yine de merhamet et bize.

0: Siz koyma gel.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Sana sorulmadan söz söyleme. Kırmızı dil ömür kısaltır.

0: Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktarmaya devam edeceğiz. 14. cüzdeyiz. Hayatınızın değerlenmesini istiyorsanız Allah'ın emrettiği gibi yaşayın. Mazlumlara karşı mütevazı, zalimlere karşı cesur olun. Peygamberler gibi dik durun ve eğilmeyin. 14. cüzde Hicr ve Nahl surelerinin tamamı bulunmaktadır. Bu cüzdeki 3 mesajın ilki, hayatı Allah için yaşamak. Onun istediği gibi bir mümin olmak. Hicr suresinde genel olarak Allah için yaşamak ve mücadele etmek konusu işlenmektedir. Bu sure Kur'an'ın rehberliğiyle başlamaktadır. Sonra tarihte tevhid ve şirk mücadelesi özetlenmekte, peygamberle mücadele edenlerin akıbetleri açıklanmaktadır. Hazreti Adem ve şeytan mücadelesi, Hazreti İbrahim ve azap meleklerinin diyaloğu, Lut kavminin helakı, Şuayb peygamberin kavmi Eyke'nin helakı ve Semud kavminin yurdu Hicr ve helakı. 14. cüzün ikinci mesajı, müminler mütevazı ve cesurdurlar. Sonra Hicr suresi şu güzel mesajlarla tamamlanmaktadır. İnsanlara güzel davran, Kur'an'ı tebliğ et. Onların elindeki güç sizi etkilemesin. Müminlere şefkatli davran, müşriklere aldırma. Rabbini tesbih et ve ona secde et. Ölünceye kadar ibadete devam et. 14. cüzün 3. mesajı, peygamberlerin tebliği. Onlar gibi tebliğe devam etmek ve sıkıntılara sabretmek gerekir. Burada ayrıca Nahl suresi de bulunmaktadır. Bu surede tevhid inancıyla ilgili yoğun bir tartışma ortamı oluşturulmakta, vahiy gönderen Allah, kainatın ve sizin yaratıcınız, Rabbiniz olan Allah'tır. Müşrikler, tek Tanrı olan Allah'a ortak koştukları için, yeryüzünde büyük bir fitneye sebep olmakta ve hadlerini aşmaktadırlar. Siz, Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam gibi olun, tebliğe devam edin ve sıkıntılara sabredin. Takva ve ihsan sahibi olun. Bugün 14. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Sırada 15. cüz var. Görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Dördüncü cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحسنون. صدق الله العظيم.
1: Hicr Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları, yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen, bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da

onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilirsiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı, inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç, onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, işte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini

Kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, bilinmedik tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim, sakın beni utandıracak bir şey yapmayın dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şeyi gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık O'nun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için, kullarından dilediğine emri uyarınca, vahyi taşıyan melekler indirir. Allah gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için
soğuktan

Allah'tan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken, size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratmayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkârcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken, canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adin cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık

girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şeyi onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilmeyecekleri bir yerden, kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken, Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyrulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar haşa kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde
öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklınca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a and olsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki, onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle, katımızdan kendisine güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır.
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken, Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkârcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkâr etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez. Kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır.
Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki, o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkâra açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kâfirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen,
ama bunun ardından tevbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bile

bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uyu diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi, sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

insan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak.

Altmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Erdem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden Seçkin Ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
1: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
2: Güne başlarken.

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Efendim merhabalar, yeni bir günde tekrar karşınızdayız. Bugün 29 Eylül 2026 Salı ve saatlerimiz 7.03'ü gösteriyor. Gün doğdu, güzel bir gün olsun inşallah. Bereketli, hayırlı, sağlıklı, huzurlu bir Salı günü temenni ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize. Bugün yine Türkiye ve dünya gündeminden farklı başlıkları, haberleri sizlerle paylaşacağız. Onun dışında hayata dair pek çok konuyu da yaklaşık 9.30'a dek bu mikrofonlarda karşılıklı olarak konuşacağız. Zira sizlerden gelecek mesajlarda günümüz aydınlanacak, güne başlarken biz de güzel bir başlangıç yapmış olacağız. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattını henüz programın başındayken hatırlatayım. 0533 013 8090 numaralı telefonla bize ulaşabilirsiniz efendim. Bugün güzel olsun dedik ama güzellik kendiliğinden gelen bir şey değil sevgili dinleyenler. Hakkını vermek lazım günün. Sadece günün mü? Mesleğin hakkını vermek lazım. Yaşın, kazancın, sofranın, hatta bizi seven insanların bile hakkını vermek lazım. Öyle güzel bir gün olsun ki bizler hayatımıza dokunan hadiselerle günü aydınlık hale getirirken çevremizde de kendimizde, içimizde var olan güzellikleri yaymayı hedef edinmiş olalım ve günün hakkını verelim. Mevkimizin, yaşımızın hakkını verelim, saatlerin hakkını verelim, sağlığımızın hakkını verelim, bize verilen zamanın hakkını verelim. Bununla beraber güzel bir günü geçirip gidelim. Diyanet Radyo'da geçsin bugünümüz. Birbirinden farklı programlarla dün bizler yeni sezona merhaba dedik ve bu merhabanın da biz inşallah bu programda hakkını verelim.

Efendim Gün Başlıyor programında Türkiye ve dünyaya dair gündemi sizlerle paylaşacağız. Gazetelerden derlediğimiz haberlere bakalım. Dün kabine toplantısı vardı malum ve kabine toplantısının yansımaları bugün pek çok gazetenin birinci sayfasında manşet ve sür manşetinde yer alıyor. İlk gazetemizle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon konusunda net mesaj, ne hak yeriz ne de hak yediririz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon soruşturmasının masaya yatırıldığı kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi. İster piyasa manipülasyonu, ister belediyelerde yolsuzluk yaparak milletin malına mülküne el uzatanların karşılarında kendilerini ve devleti bulacağını söyleyen Erdoğan, bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir, biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız dedi. Bizi yolsuzlukları savunanlarla karıştırmayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Finansal sistemimiz güçlüdür mesajı da vardı dünkü konuşmada. Burada şu gerçeği hatırlatmak istiyorum diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir diyor gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerine yer vererek. Bugün az önce de söylediğim gibi pek çok gazetede benzer bir haber var. Haberimiz şöyle devam ediyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşlerini aktararak fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiğini tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Serbest piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Yarın bugünü kastederek ekonomik kurmaylarımızla sorumlu kurmaylarımızın yöneticileriyle bir araya gelecek, aldığımız kararları kamuoyuyla paylaşacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu dünden bu yana gazetelerin gündemine yansımış en önemli konulardan bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Ve aynı konuyu bir diğer gazeteden sizlerle paylaşalım. İki bakanın sunum yaptığını söylüyor farklı bir gazete. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Söz konusu insanımızın huzuru, 86 milyonun ekonomik güvenliği ve kalkınması ise bundan en küçük bir tereddüt göstermeyiz. Adalet Bakanı Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'te kabine toplantısında fon kriziyle ilgili detaylı bir sunum yaptı demiş bir diğer gazete. Evet, buna ilaveten şunu da aktaralım efendim, okullar için de ek önlem alınacağı kararı çıktı. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısından kabinede görevli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliği artırılacak, ek önlemler uygulanacak. Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük demiş. Evet efendim, devam ediyoruz programımıza ve

devam ederken de sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90. Hem Türkiye ve dünya gündemine dair haberleri paylaşacağız, hem de hayata dair birbirinden farklı konularda seçkiler sunacağım size, güzel eserler dinlerken. Ama bakalım kimler nereden ulaşmışlar. Selamünaleyküm Zahide Hanım, kadim belde Üsküdar'dan yine yağmurlu bir sabahtan hayırlı sabahlar olsun. Okul yolunda olan Ceyda, Elif ve Abdurrahman sizlerden selam bekler demiş dinleyicimiz. Sıradaki eseri Diyanet Radyo çalışanlarına ve okul yolunda olan eğitim camiasına armağan etmiş. Çok teşekkür ederiz. Bizden de kadim belde İstanbul'a, Üsküdar'a selam olsun efendim. Sıradaki eserimiz şu anda eğitim hayatı için, ilim için yolda seyreden bütün öğrencilerimize, bütün öğretmenlerimize gelsin. Hayırlı güzel bir gün dileyerek, zihin açıklığı dileyerek armağan edelim kendilerine.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. Diyanet Radyo'dasınız. Saatlerimiz 7.19'u gösteriyor. Ben Zahide Ülkü Bakiler, yeni yayın döneminde tekrar sizlerle birlikteyim. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu saatte Çağatay Bey'in sesini duymaya alışkın olan dinleyicilerimizden zaman zaman mesajlar geliyor. Efendim, Çağatay Bey tekrar devam ederek Diyanet Radyo'da sizlerle buluşacak ama hafta içi her gün akşam 18 ile 19.30 saatleri arasında Hayırlı Akşamlar programında kendisini dinleyebilirsiniz. Ve Türkiye gündemiyle gazetelerin birinci sayfalarıyla sürdürelim programımızı. SPK'dan kritik 17 Eylül kararı gazetenin başlığında yer alıyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek fonların yatırımcılarına yönelik yeni bir karar aldı. SPK gerçekleşmeyen 17 Eylül talimatlarını iptal etti deniliyor haberde. Tasfiye edilecek fonlar 17 Eylül'de alım satıma kapatılmıştı. SPK yeni kararında o gün verilen alım satım talimatlarını geçersiz saydı. İptal edilen talimatların sahiplerine de fonlar tasfiye edildikten sonra diğer yatırımcılar gibi katılma payı oranına göre ödeme yapılacak. 16 Eylül ve öncesinde verilen ancak gerçekleşmeyen talimatlar da tasfiye kapsamına alındığı denilmiş haberde. Manipülasyon yapmayan rahat olsun hemen yanında yine birinci sayfada yer alıyor. Mehmet Şimşek'in görüşlerine yer veriyor haber. Savcılık 106 kişi ve kuruluş için mal varlığı tedbiri aldı. SPK raporu savcılığa ulaşınca 45 firma ve 19 fonda tedbir kaldırıldı. Bakan Mehmet Şimşek, dün piyasayı bozucu işlemlere karışmayanlara herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi. Bunu da sizlerle paylaşalım efendim. Ve bir diğer haberimiz, terörsüz Türkiye ile ilgili süreç komisyonu yetkileri paylaştı. Terörsüz Türkiye Takip Değerlendirme Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci toplantısını yaptı. Habere göre burada bir eş güdüm vurgusu yapıldı. Adalet, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin katıldığı toplantıda kurul bünyesinde oluşturulan 4 alt komisyonun görev ve yetki alanları karara bağlandı. Hassasiyet ve eşgüdümle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandığı deniliyor haberde. Ve farklı bir haberle devam edelim. Yine bir gazetenin birinci sayfasında yer alan habere göre 2100 yıllık bir sofra takımı bulundu değerli dinleyenler. Şu anda sofralarında kahvaltı yaparken bizi dinleyen izleyicilerimizi şöyle bundan 2000 yıl öncesine götürelim. Antalya Adrasan'da yaklaşık 2100 yıllık bir gemi batağında yürütülen kazılarda antik dünyanın o gün için en lüks sofra takımlarından birinin gün yüzüne çıkarıldığı biliniyor. Kültür Bakanı Ersoy, 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsilerin dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini ifade etmiş. Geminin de Roma'ya giderken bir fırtınada battığı tahmin.

ediliyormuş. Evet, bir arkeolojik kazı neticesinde bundan 2100 yıl öncesinden günümüze ulaşan bir sofra takımıyla karşılaşıyoruz. Tabii haberin fotoğrafına baktığımızda hakikaten çok orijinal ve gezilip görülesi, muhtemelen müzelerden birinde sergilenecek malzemeleri görmek mümkün. Efendim devam ediyoruz güne başlarken programına, sizlerden gelen mesajlarla devam edelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Erzurum'dan yola çıktık, Kayseri'ye doğru gidiyoruz demiş Burhanettin Yılmaz Bey. Hayırlı yolculuklar olsun hem Erzurum'a hem Kayseri'ye, selamlarımızı iletelim. Diyanet Radyo'yu çok seviyoruz ve devamlı dinliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demiş ve bir ilahi istemiş, eğer yayınlayabilirseniz memnun oluruz diyor dinleyenimiz. Bakalım, teknik yönetmenimize söyleyeyim, eğer bu isteği yayınlayabileceksek sizinle paylaşalım. Birbirinden güzel eserlerimiz var programda, bu konuda Diyanet Radyo dinleyicilerinin memnun olduklarını biliyoruz efendim. Pek çok mesaj var, zira bugüne kadar bize ulaşan ne güzel eserlerle, ne güzel ilahilerle, ezgilerle günümüz şenleniyor diyen. Ve bir diğer dinleyicimiz Şırnak'tan ulaşmış bize, Mahmut Durmuş. Sizi Şırnak'tan dinliyorum diyor. Selam olsun Şırnak'a. Kendisi de ülkemin güzel insanlarına selam olsun demiş. Aleyküm selam. Kardeşlerim, Kudüs İslam'ındır. İslam tarihi zaferlerle doludur diyor ve bir ayet paylaşmış. Saf suresinin 8. ayeti. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler isterlerse ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır ayetini dinleyicimiz bizimle paylaşmış. Saatimiz 7.24, seyir halinde gerek şehirler arası gerek aynı şehir içinde seyahat eden bütün dinleyicilerimize hayırlı güzel bir seyir diliyoruz. Aman dikkat, bu aralar havalar biraz yağışlı, yağmur özellikle bazı yerlerde daha da kuvvetli bir şekilde yağıyor. Sonbahar geldi, o yazın rahatlığı, yollarda seyrederken, etrafa bakarken gördüğümüz manzaralar bu sefer başka bir şeyle, başka bir şekilde bizi karşılıyor. Evet, bir sarılık var. Dün de bahsetmiştik, sonbahar her tarafı kızıl bir renge boyuyor. Artık yapraklar döküldü. Onun güzelliğini seyrediyoruz ama onu seyrederken öndeki aracı da seyredelim. Arkaya da şöyle gözümüzü hafifçe kaydıralım. Takip mesafemizi muhafaza edelim ve her şeyden önemlisi mutlaka emniyet kemerimizi takarak seyahat edelim deyip güzel bir eser dinleyelim. Ardından yine devam edeceğiz Türkiye ve Dünya gündeminden farklı başlıklarla. 0533-013-8090 efendim. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı. Saat 9.30'a dek bu mikrofonda birlikteyiz inşallah.

torunu. Ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Ben dünlerin yarını, Köroğlu'nun torunu. Ben Çamlıbel, ben Bolu'yum. Yüreğim çatalcadır, bakışım kartalcadır. Ufuklara sevdalıyım. Türkü söyler dillerim, nasırlıdır ellerim. Ben söğütlerin dalıyım. Ben gönüller bekçisi dertlerine.

Efendim burası gönüllerin buluştuğu bir frekans, Diyanet Radyo. Az önce bize Şırnak'tan mesaj gönderen bir dinleyicimizi bir başka dinleyicimiz selamlamış. Ne güzel, aynı mikrofon üzerinde buluşabiliyoruz ve bu mesajları biz de sizlere iletmenin vasıtası olarak memnuniyet duyuyoruz kendi namımıza. Hani biraz önce Şırnak'tan selamlarını ileten bir dinleyicimiz vardı ya, onu selamlamış dinleyicimiz. Demiş ki Şırnak'tan yazan güzel abim, hayırlı sabahlar memleketimin güzel insanları, hayırlı sabahlar, Allah'a emanetsiniz diyor. İsimsiz şekilde göndermiş dinleyicimiz mesajını ama çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa mesajlarınıza isimlerinizi ve şehirlerinizi de ilave ederseniz çok memnun oluruz diyelim ve güne başlarken programına devam edelim biz de.

Her yanda sen bana açarsın kucak. Dağları çiğdemli vatanım benim. Her yanda sen bana açarsın kucak derken bunu Eşref Ziya 1997'de söylüyordu. Sevgiler misali sıcaksın sıcak. Laleli, nergisli vatanım benim. Ruhumu arıtsın çağlayanların. Derdime dert katsın ağlayanların. Bağrımda erisin fırtınan karın. Rüzgarı gül kokan vatanım benim. Ülkeler güzeli vurgunum sana. Hak yemiş dünyada cenneti bana, hak vermiş dünyada cenneti bana. Ülkeler güzeli vurgunum sana diyordu ve seni candan sevenlere, şehitlerin yurduna selamını gönderiyordu. Çok güzel bir eserdir bu. 1997'de ben üniversiteye başladığım sene, bugün gibi hatırlarım, Hasret Gülleri albümündendi bu eser. O yıllarda dedeciğim de Türkiye'mizin güzel bir yerinde, Kırklareli'nde müftülük yapardı efendim. Biz de yaz tatillerinde gittiğimizde o sene bu eser yayınlanmıştı da, nasıl hep birlikte radyoların başında dinlerdik veya bir kaset alırdık. O yıllar tabii şimdiki gibi internete erişimin kolay olduğu seneler değildi ki. İnternet Türkiye'ye 1997'de geldi ama onun evlere, hanelere ulaşması bir zamanı buldu. Belki bir 5-6 sene sonra yavaş yavaş artık biz bu eserleri daha rahat dinlemeye başladık. Vatanım benim dedikten sonra tekrar gündeme dönelim ve vatanı için mücadele edenlerin haberine bakalım efendim. İsrail'e, Gazze'ye dönüp bakalım. Gazze'deki soykırım artık uzaktan görünüyor maalesef. İsrail'in Gazze'de 3 yıldır devam eden saldırılarında yaşanan büyük yıkım Google haritalarda güncellenen uydu görüntülerine de yansıdı. Daha önce evlerin, okulların, camilerin, iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde şimdi yazık ki, şimdi esef ki enkaz kümeleri ve boş alanlar var. En çarpıcı görüntüler Gazze'nin güneyindeki Refah'ta. Şehrin bazı bölümlerinde yüzlerce konutun bulunduğu alanlar maalesef dümdüz olmuş durumda. Gazze kıyılarında çadırlar ve derme çatma barınaklar dikkat çekiyor diyor gazete haberinde. Evet, içimizi yakan bir şey. İnşallah Müslümanların, inşallah hepimizin bu sınavdan hayırla geçmemizi Cenab-ı bak bize nasip etsin. Şehitlerimize rahmet olsun. Duyarlılıklarımız hiç eksilmesin. Dualarımız onlarla, kardeşlerimizle. Ama dua ile birlikte bizler elbette farklı, dünyanın farklı yerlerinde bu işi protesto eden insanların gösterilerini, görüntülerini de izliyoruz. Malum Eylül ayı başladı. Bütün dünyada da aslında futbol sezonu açılmış oldu. İrlanda'da her yer Filistin'di. İrlanda UEFA Takımlar Ligi maçında İsrail'i 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya ise Gazze mesajları damgasını vurdu diyor gazete bir diğer haberinde. İrlandalı futbolcular sahaya siyah kol bantlarıyla çıktılar. Futbolcular maç öncesi seremonide de İsrailli oyuncularla el sıkışmadılar ve milli marş esnasında başlarını öne eğdiler demiş gazete haberinde. Devam edeceğiz efendim. 7.36 saatlerimiz. Diyanet Radyo'dasınız. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj hattımız. Güne hep birlikte başlayabiliriz.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programına devam ediyoruz ve gelen mesajlarınızla devam edelim. Diyanet Radyo'ya 0533 013 8090 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah demiş dinleyicimiz Fahri Balcı. Çok teşekkür ediyoruz efendim, aleykümselam. Hazreti Mevlana'nın bir sözünü hatırlatmış, diyor ki Hazreti Mevlana der ki, sahip olduklarına şükretmeyi bilmeyenin kaybettiklerine isyan etmeye hakkı yoktur. Allah şükrümüzü daim eylesin. Gazze'yi unutmayın, unutturmayın. Gazze'ye selam olsun demiş. Ankara'dan yazmış dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir diğer dinleyenimiz, hayırlı sabahlar diliyoruz Zahide Hanım. Allah güzel haberler ulaştırsın ve sizi vesile kılsın inşallah demiş. Ben Mehtap diyor ve kolaylıklar diliyor. Ne güzel bir dua. Çok teşekkür ederim Mehtap Hanım. Hayat öyle, imtihan dolu. Bir gün zor, bir gün kolay. İnşallah bu imtihanlardan hayırla geçelim ve birbirimizle hayırla görüşelim. Güzel haberler iletelim hep beraberce. Bir diğer dinleyicimiz Bursa Mudanya Dedeköy'den bize ulaşmış. Emin Bey, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Sizi bu güzel yağmurlu günde evde severek dinliyoruz Diyanet Radyo'yu. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sıradaki eseri tüm radyo çalışanlarına ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum efendim, ben de sıradaki eserimizi biz de sizlere armağan etmiş olalım. Şimdi Emin Bey dedi ki Bursa Mudanya'da...

yağmur var. Aslında bu hafta sağanak hafta boyunca sürecek. Bilhassa Türkiye'nin en kalabalık ili olan İstanbul'a biraz dikkat. İstanbul Valiliği dün bir uyarıda bulunmuştu. Hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Çünkü hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların biraz daha süreceği ifade ediliyor. Valilikten yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde, yani İstanbul'da ve çevrede hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor. Yağışlar perşembe gününe kadar uzayacak, zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilirken rüzgarın kuzey yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli, saatte 40 ila 60 kilometreye varacak şekilde eseceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemli, rica olunur ifadeleri kullanılıyor haberde. Marmara'nın geneli için kuvvetli bir yağış uyarısı var dedik. Yine meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışlar İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleriyle Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer kuvvetli şekilde görülecek denilmiş. İstanbul için kuvvetli bir yağış ve fırtına uyarısı var. Bu sene hakikaten biraz erken geldi. Birkaç sene öncesine nispeten güzel bir yağışlı bir sonbahar yaşıyoruz. Allah'a hamdolsun. Bereket ve bolluk olsun inşallah. Yıldırım ve fırtına uyarısını da sizlerle paylaşalım ki buna karşı da bir tedbirimiz olsun. Zira Karadeniz üzerinden Marmara bölgesine nemli hava taşıyan Poyraz'ın etkisiyle nem oranlarının özellikle yüksek seviyelere ulaştığı bu günlerde atmosferin üst seviyelerinin soğuk, deniz ve kara yüzeylerinin ise sıcak olması nedeniyle yıldırım ve şimşeklerin eşlik ettiği fırtına ve gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin olabileceği tahmin ediliyor. Evet, o yüzden biraz dikkat, biraz hassasiyet. Şöyle montlarımızı hafif hafif dolaplardan aldık geçen haftalarda ama herhalde biraz onları kalınlaştırma vakti. Şemsiyesiz dışarı çıkmamak lazım bu aralar. Sabah radyoya gelirken Ankara'da da çok güzel bir serpiştiren bir yağmur eşlik etti bu seyahatime. Selamünaleyküm demiş. Hayırlı sabahlar dilerim. Hatay, Antakya'dan Fatma Keseroğlu. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. Aleyküm selam. Antakya'ya, Hatay'a selam olsun. Yeni yayın programınız çok güzel diyor. Çok teşekkürler. Tüm Diyanet dinleyenlerine, sizlere hayırlı olsun. Ben de dinleyicinizim. Rabbimden herkese işlerinde kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eseri de Diyanet çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Benden size armağan olsun diyor. Allah'a emanet olunuz, teşekkür ederim diye de bitirmiş mesajını. Çok teşekkür ederiz. Bizden de sizlere armağan olsun eserimiz. 533-0533-013-80-90'a saat 9.30'a dek güne başlarken programı için mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Günün diğer saatlerinde de diğer programlarımız için hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar diyebilirsiniz. Efendim, dün başladık programa. Belki açanlar, Çağatay Bey'in sesini duymaya alışkın olan dinleyicilerimiz, Çağatay Bey nerede demişlerdir, diyeceklerdir, soranlar oluyor. Çağatay Bey şu saatte değil, artık akşam 18'de sizlerle birlikte hayırlı akşamlar programında.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Güne başlarken programına Diyanet Radyo'dasınız. Ben Zahide Ülkü Bakiler. Hafta içi her gün 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerleyim. Sizlerle olmaya gayret edeceğim inşallah. Haberlerimizle devam edelim. Türkiye'deki ulusal gazetelerin birinci sayfalarından derlediğimiz haberleri sizlerle paylaşıyoruz efendim. Ve ilk haberimiz bu dönüşümüzde Ankara kaygısı rota değiştirdi başlığını taşıyor. Atina ve Paris Ankara ile gerilim yaşamamak için Doğu Akdeniz'deki denizaltı elektrik kablosu projesinin rotasını değiştirdi. Fransız bir şirketle ortak olarak yürütülen projede yeni güzergah Türkiye'nin bir süre önce ilan ettiği Fethiye Kaş Deniz Parkı sınırları dışına kaydırılacak. Atina yönetiminin buna sert tepki gösterdiğini söylemiş gazete. Ve bir diğer haberimizle sürdürüyoruz programımızı. Bugün yine gazetelerin birinci sayfasında yer bulmuş olan bir haber. Türk Hava Kuvvetleri yeni nesil

Haluk Görgün'ün yanı sıra TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve diğer savunma sanayi yetkilileri katıldı. Burada uçağın uçuş performansındaki gelişimi bizzat gördüğünü belirten Haluk Görgün, ortaya konulan işe bakarak büyük bir güvenle söylüyorum ki, kendi sınırında dünyanın en iyisini yaptık, mühendislik zanaatini tasarım sanatıyla buluşturduk ifadelerini kullandı. Hürkuş ve Kaan'a geçişi kolaylaştıracak bir mimariden de bahsediliyor haberde. Ve yine bugün Hürkuş'la ilgili gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan bir başlık da şöyle: uluslararası pazarda benzersiz bir seçenek. Hürkuş'un temel eğitim kabiliyetlerinin yanı sıra hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilen çok yönlü bir platform olduğuna dikkat çeken Görgün, bu durumun uluslararası pazarda uçağa benzersiz bir seçenek haline getirdiğini vurguladı. Dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülkenin uçakla ilgilendiğini de söylüyor Görgün. Gazetenin kendisine dayandırdığı ifadelerde bunu görebiliyoruz. Efendim devam ediyoruz, mesajlarınızla devam ediyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden dinleyicilerimiz bize ulaşıyorlar. Hayırlı yayınlarınız olsun demiş. Gebze Pelitli'den iş yerinde bizleri dinlediğini belirten Tekmil Biçer, Gebze Pelitli'de iş yerinde sizi dinliyoruz. Rabbim bizleri her türlü belalardan, musibetlerden muhafaza etsin, birliğimizi daim etsin demiş. Amin efendim, ne güzel bir dua. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İstanbul'dan bin selam Filistin'e, Gazze'ye, Lübnan'a, Yemen'e diyor bir diğer dinleyicimiz, isimsiz olarak ulaştırmış mesajını. Mümkünse bizimle isimlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz değerli dinleyenler. Kimler bizi, nereden, hangi illerden, hangi ilçelerden, belki de şu anda küçücük bir Karadeniz köyünden bize ulaşıyor. Bunu bilmeyi isteriz efendim. Selamünaleyküm demiş Bursa Karacabey'den dinleyen ve mesajını ulaştıran Furkan Ergün. Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm müminlerin üzerine olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz. Ve bir diğer dinleyicimiz Konya'dan ulaşmış. Sizi keyifle dinliyoruz. Selamünaleyküm. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Evlerimizi şenlendirdiniz diyor. Hastane odasından şifalanmaya geldik. Mevlana diyarından bize yazdığını söylemiş Fadim Özbezirci. Ve iyi ki varsınız Ziyaret Radyo diyor. Bulutlu, yağmurlu, serin bir hava var bugün. Çok şükür efendim, değil mi? Hamdolsun. Şeyde sonbahar da, Eylül de böyle güzel. Kış kış gibi, sonbahar sonbahar gibi. Yaz da güneşiyle, ilkbahar çiçeğiyle güzel. Rabbim dört mevsimi de bizim ülkemize bahşetmiş. Bu konuda hakikaten çok şanslıyız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Saatimiz 8'e yaklaşıyor. Hastalara da şifa diliyoruz. Fadime Hanım bize hatırlatmış oldu. Hastane odasındayız, şifalanmaya geldik demiş. Şifaya vesile olsun gidişiniz. Ve hepimiz, bütün hastalarımız için iyi dileklerimizi, dualarımızı göndermiş olalım. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken programı devam ediyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden bize ulaşan dinleyicilerimiz havadan bahsediyorlar. Gençken insan bunu çok anlamayabiliyor ama yaşlandığınızda o günlük hava öyle önemli bir hale geliyor ki gençlerimiz o hareketlilikle, sağlıkla, gürbüz bir biçimde hayatlarını sürdürürken biraz şöyle orta yaşlara doğru gelmeye başladığınız zaman sanki havadan daha çok etkileniyorsunuz gibi geliyor bana. Bilmem sizler ne dersiniz? Şimdi Eylül ayını arkada bırakacağız. İnşallah son günlerindeyiz. Fakat Eylül'le başlayan sonbahar ayları sadece sararan yaprakları değil, toprağın yeniden canlanmaya hazır olduğu günleri de beraberinde getiriyor. Eylül kimilerimize toprağın dinlenmeye çekildiği bir zaman dilimi, bir dönem gibi görülse de aslında bu dönemde tabiat yeniden canlanmaya başlıyor. Gelecek baharın renkli tablolarını hazırlanmaya koyuluyor diyelim bir nevi. Belki de bu yüzden Eylül ayında toprağa bırakılan tohum yeni bir başlangıcın habercisi. Bu ayda ekilen çiçekler toprağa sağlam kökler salarak soğuk aylara dayanıklı hale geliyor ve baharla birlikte göz alıyor.

Acı bir güzellik sunuyor. Peki efendim, son günlerini yaşadığımız bu ayda hangi çiçekleri ekebiliriz? Birinci sırada lale var. Göz alıcı renkleriyle baharın en sevilen çiçeklerinden birisi lale. İstanbul'da olanlar, İstanbul'a ziyarete gidenler bilirler. Nisan lale mevsimidir. Ben çok severim mesela. Emirgan'da Nisan ayında şöyle laleleri görmeye gitsek deriz. Bazen çıkar bir safa ederiz oralarda. Lale de malumayız. Avrupa'ya bizden gitmiş bir bitki. İşte bu cana safa güzelliği yaşayıp görenler şimdi lale soğanı ekebilirler. Lale soğanlı bir bitki olduğu için kış boyunca köklenecek, çünkü ilkbaharda canlı ve büyük çiçekler açıyor malum. Güneşli ve iyi drene edilen toprakları seviyor. Bu nedenle bahçelerde ve saksılarda rahatça yetiştirmeye de müsait oluyor. İkinci çiçeğimiz yine bu aylarda ekilebilecek olan sümbül. Sümbül yoğun ve hoş kokusuyla bilinen bir çiçek. İlkbaharın da en güzel çiçeklerinden biri. Farklı renkleri var. Moru var, pembesi var, mavisi, beyazı var. Bu renklerde çiçek açan bitki aslında balkonlarımıza ve bahçelerimize mis gibi de bir koku yayıyor. Soğanlı bir tür olduğundan soğuk havalarda köklerini güçlendirerek bahar aylarında en iyi biçimine ulaştığını söylüyor peyzaj uzmanları. Sümbül soğanlarını 10 santimetre derinlikte 8 santim aralıklarla ekersek eğer doğru bir ekim yapmış oluruz. Sümbül için güneşli veya yarı gölgeli alanları tercih edebilirsiniz. Kış boyunca çok fazla su ihtiyacından muaf bir bitki ve ilkbaharda düzenli şekilde sulamanız yeterli olabilir diyen uzmanlara biz kulak verirsek eğer, sümbül soğanlarını çiçeklenme sonrası topraktan çıkarıp saklamanız da mümkün. Üçüncü çiçeğimiz nergis. Tatlı ve güçlü bir kokusu var nergisin. Biz nergisi, sümbülü, laleyi kız çocuklarına isim olarak da koyarız malum. Onlar da bir çiçekler. Allah tüm evlatlarımızı bağışlasın. İşte bu çiçeklerden ve isimlerden güzel olan nergis, ki Narkisos'tan geliyor malum. Hem bahçelerde hem de saksılarda rahatça yetişebilen bir bitki. Sarı ve beyaz çiçekleriyle baharın bir anlamda neşesini temsil eden bir bitki. O da soğanlı yapısıyla kışın toprak altında gelişerek ilkbahara güçlü bir başlangıç yapıyor. Nergis soğanlarını da 10 ila 15 santim derinliğe ekebilirsiniz. Nergiste tıpkı lale gibi güneşli ve yarı gölgeli alanlarda iyi gelişir diyor uzmanlarımız. Ayrıca çiçeklenme sonrası yaprakları kuruyana kadar beklemenin de önemli olduğundan söz ediyorlar.

misk çiçeği, çuha çiçeği ve şebbo ile devam edeceğiz. Ama önce bir gelen mesajlarımıza kulak verelim efendim. Kimler nerelerden ulaşmışlar, neler söylemişler diye şöyle bir bakıyorum. Mesajlarımız çok maşallah, o sebeple hemen hepsini ayırt etmek de mümkün olmuyor. Günaydın Zayda Hanımcığım demiş bir dinleyicimiz. Canan Hanım, çok teşekkür ederim efendim, günaydın. Küçük bir Karadeniz kasabası değil de küçük bir Karadeniz şehrinden, Rize'den selamlar sevgiler size diyor. Çok teşekkürler, bizden de Rize'ye selam olsun. İki gündür ilk defa Rize'den bir mesaj okuyorum. Sesinizin sıcaklığı ve samimiyeti sabahıma neşe kattı. Sabahları sizinle beraber güne başlayacağımı bilmek mutluluk verici demiş. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Herkese kolaylıklar, iyi çalışmalar dilerim. Özellikle Rize'mizde yeni yapılan Kültür Sokağı'ndaki arkadaşlarıma, emekçi arkadaşlarıma selamlar demiş. Orada çalışanlar var demek ki. Biz de şu anda alın teriyle, ekmek peşinde koşan, hayatını büyük bir gayretle sürdüren bütün dinleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bir diğer dinleyenimiz, başkent Ankara'dan ulaşıyorum. Herkese selam. Ben Şükrü Olgun. Bugün Rabbimin rızasını kazanmaya matuf hayırlı emeller işleyeceğimiz bir gün olsun duasını bizimle paylaşmış. Amin. Programın başında bugün demiştik ya, hakkını vermek. Her şeyin hakkını vermek ama günün, saati.

Sağlığın hakkını vermek de ne kadar önemli, hakkını verdiğimiz bir gün olsun. Bir diğer dinleyenimiz, sizinle güne başlamak ne kadar güzel demiş. Çok teşekkür ederim. Yılların tecrübesi gerçekten hissediliyor. Radyoda bu programa çok yakıştınız. Zahide Hanım, nice güzel yayınlara diyor. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Beraber paylaştığımız sabaha birlikte merhaba dediğimiz dinleyicilerimizden gelen mesajlara göz atmayı sürdürelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Kütahya'dan Efrahim Yavuz ben. Rabbim yeni yayınınızı hayırlara vesile kılsın. Programda edilen dualar için ümmeti Müslümanlarda Müslümandan Allah razı olsun demiş dinleyicimiz. Amin efendim, çok teşekkürler. Ankara Yeni Mahalle'den bir dinleyicimiz ulaşmış. Selamlarını gönderiyor. Aleyküm selam. Kızım Hümeyra ve oğlum Alperen'le okul yolundayız. Tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine selam ve duayla diyor. Çok teşekkür ederiz efendim. Hayırlı güzel seyahatler diliyoruz biz de. Ve diğer bir mesajımız Tokat'tan, ne güzel. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ben Tokat Merkez'den yıllardır Diyanet Radyo'yu çok severek ve ilgiyle takip ediyorum. Yeni programınız hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar efendim demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz Tokat'a, buradan biz de selamlarımızı gönderelim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Ankara Keçiören'den selamlar diyor dinleyenimiz. Aleyküm selam, çok teşekkürler. Her sabah okul yolunda çocuklarımla sizi dinliyoruz. Ne güzel, çok memnun oluyorum açıkçası. Böyle eğitim hayatına katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren gece gündüz çalışan, kar yağmur demeden okula giden bu ilmi Türkiye'mize, dünyamıza bir birikim olarak, bir gayret olarak geri döndürecek olan evlatlarımızın yanında bizlere ulaşan ebeveynlerden mesaj aldığımda hakikaten çok memnun, çok mutlu oluyorum efendim. Hayırlı güzel yolculuklar olsun. Şu anda özellikle trafikte seyreden çocuğunu götüren bütün dinleyicilerimize. Ve iman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden kişi de kainata meydan okuyabilir demiş. Böyle bir imanı temin etmek duasıyla diye bitirmiş mesajını dinleyicimiz. Amin diyelim. Kayısı diyarı Malatya'dan ulaşıyorum diyor. Ben Ümit, tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına selamlarımı gönderiyorum demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Malatya'ya selamlar, dinleyeniniz bol olsun diye de bir dileğini sunmuş. Çok teşekkürler, selam ve dua ile diyor. Bizden de selamlar, dualar sizlere olsun. Ve devam edelim, güzel eserler dinleyelim. Eserlerimizi dinlerken de sizlerden gelen mesajlara kulak verelim. Ama bir de hayatın içinden bilgilere bakalım. Az önce demiştik ki birkaç çiçeğimiz daha var. Şu sonbahar aylarında sizlerle paylaşabileceğimiz laleden, nergisten, sümbülden bahsettik. Misk çiçeğini, çuha çiçeğini ve şebboyu nasıl dikeceğiz? Nasıl bir hava isterler? Üzüm salkımına benzeyen misk çiçeği ki pek çok kokunun içerisinde de sanayi tipi üretimde aldığımız kokunun içinde de var. Soğuk havalara dayanıklı olan çuha çiçeği, zarif ve hoş kokusuyla bahçeleri süsleyen şebboya birazdan şu güzel eserden sonra kulak verelim.

0: Güne Başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.23'ü gösterirken, güne başlarken programına Diyanet Radyo'da ben Zahide Ülkü Bakiler her sabah hafta içi 7-9.30 saatleri arasında bu mikrofonda sizlerle olmaya gayret edeceğim inşallah. Henüz çiçeği burnunda bir programız. Dün merhaba dedik. 28 Eylül 2026 Pazartesi tarihi itibariyle Diyanet Radyoları yeni sezona merhaba dedi. Fakat Diyanet televizyonumuzda yeni sezonuna bir dahaki hafta, Ekim ayının ilk haftasında birbirinden farklı güzel programlarla 5 Ekim tarihinde merhaba deyip selam verecek. Şimdi bu çiçeği burnunda olan programda çiçeklerle ilgili konuşmaya devam edelim ki sonbahar, baharın müjdecisi olarak şimdiden toprağı nemlendirip onu kış ve sonrasında rengarenk çiçeklere hazırlayacakken nasıl bir imkan sunuyor bize? Çiçeğimiz Nergis efendim. Tatlı ve güçlü kokusuyla bilinen bir çiçek Nergis. Hem bahçelerde hem de saksılarda rahatça yetişebilen de bir yanı var. Nergis sarı ve beyaz çiçekleriyle baharın neşesini temsil eder demiştik. Ve buradan misk çiçeğine geçecektik. Üzüm salkımına benzeyen küçük mor çiçekleri var misk çiçeğinin. İlkbaharda çok güzel, göz alıcı bir görüntü oluşturuyor. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bizlere sunduğu o eşsiz rengarenk dünyanın en güzel unsurlarından bir tanesi çiçekler. Genelde misk çiçeği de bahçelerde sınır bitkisi olarak kullanılıyor. Oradan belki daha çok hatırlamak mümkün. Aslında kendiliğinden de fazla bir emek istemeden hızla çoğalabilen bir bitki olduğu için geniş bir alanı kaplıyor ve biraz o bahçe sınır bitkisi olarak da biliniyor. Hem saksıda hem toprakta kolayca yetiştirebilirsiniz. Misk çiçeği soğanları Nergis'ten farklı olarak değerli dinleyenler, çok fazla derine değil, toprağın yüzeyine biraz daha yakın yerlere, yani şöyle takriben 5 ila 7 santim derinliğe ekilebilir. Güneşli alanları ve geçirgen toprakları tercih eden misk çiçeği bir kez ekildikten sonra uzun yıllar kendi kendine çoğalabiliyor. Kış soğuğuna dayanıklı bir özellikle yaratılmış olan bu bitki böyle çok hassasiyetle bir koruma da gerektirmiyor. Bir diğer çiçeğimiz çuha. Soğuk havalara oldukça dayanıklı bir çiçek çuha. Özellikle gölgeli alanlarda yetiştirmeniz için de ideal. Sarı, pembe ve mor gibi farklı renklerde çiçek açabiliyor. Uzun sürede canlı kalıyor çuha çiçeği. Peyzaj uzmanlarına göre gölge veya yarı gölgeli alanları seviyor. Yine peyzaj uzmanları çuha çiçeği için killi ve organik madde açısından zengin bir toprak tercih etmemizi bize salık veriyorlar. Bu bitki suyu seven bir tür. Bu yüzden çuha çiçeğini biraz sulamak lazım. Fakat köklerinin çürümesini önlemek için de aşırı sulamadan kaçınmak gereken bir yapıda. İlkbaharda çiçeklenmeyi artırmak için hafif bir gübreleme yapabileceğimizi söylüyor uzmanlar. Şebbo'ya geçelim. İsmine güzel değil mi? Telaffuzu güzel. Zarif de bir yapısı var, hoş bir kokusu var. Bahçeleri bu şekilde süslüyor şebboy. Uzun saplı çiçekleriyle aslında bir anlamda kesme çiçek olarak da kullanılıyor. Bol çiçeklenme gösteren bu bitki serin havalarda daha iyi verim veriyor. Şebboy tohumları doğrudan doğruya toprağa ekebilirsiniz. Uzmanlara göre bol güneşli alanlarda yetişmesi daha verimli olur. Kuru ya da nasıl diyelim, fazla nemli olmayan toprakları seviyor. Düzenli budama yapmanıza gerek yapmanız da aslında şebboyun çiçeklenmesini teşvik edebilir. Çiçek çiçek bir sabah olsun, bir gün olsun inşallah Diyanet Radyo'da ve hep birlikte hepimiz için güzel bir gün olsun. Birbirimize mesajlar vasıtasıyla dualarımızı, dileklerimizi iletiyoruz efendim. Dönüp bir bakalım kimler buna katılmış. Selamünaleyküm Zahide abla. Yeni programın hayırlı olsun. Ben Bursa Osman Gazi'den Amine Betül demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ederim. Aleyküm selam efendim. Sizlere de selam olsun. Babam Enes'le okul yolundayız. Okula giderken Diyanet Radyo'yu dinlemeyi çok seviyorum. Ve sizi çok seviyoruz. Buradan Ali Osman abime selam gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Allah zihin açıklığı versin. Güzel bir gün olsun. İnşallah şunu hatırlatmış olalım. Şimdi okula giden, eğitim hayatına katılan gençlerimiz var. Onların ebeveynleri var bizi dinleyen ve eğitimcilerimiz var. Yarın programda buna dair önemli bir konuyu konuşacağız. Klinik psikolog Mürşit Ekmel Aybek stüdyo misafirim olacak. Ve bilhassa şu konu üzerinde duracağız. Eğitim hayatında çocuğun ebeveyninin tutumu, aile tutumu, genel olarak onun bu yaşantısını, akademik başarısını, eğitim hayatındaki genel serüvenini, sürecini nasıl etkiler? Yarın inşallah 8.30 civarında Mürşit Bey stüdyo misafirimiz olacaklar. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattından da kendilerine sorularınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm Can kardeşim, sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine iletiyorum demiş. Tokat'tan İbişay oğlu ailesi için istiyorum. En güzele emanet olun. Tokat'tan sevgiler diyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hayırlı sabahlar diliyoruz herkese. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar sevgili Diyanet Radyo çalışanları. Ankara Etimesgut'tan dinliyorum sizleri. Sizleri dinlemek hem keyifli hem huzurlu hissettiriyor. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler iyi ki varsınız. Sesimize ses veriyorsunuz. Burada hep birlikte yürekler buluşuyor. Selamünaleyküm. Okul yolunda sizi dinliyoruz. Melih Berat Tombaz, Ahmet Kerim, Mücahit Doğan, Şahin, Talha Yılmaz, Namı Diğer Küçük Surat, sizi dinliyoruz okula giderken diyor. Selametle demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Siz de selametle gideceğiniz yere ulaşın inşallah. Güzel, verimli dersler olsun. Saatimiz 8.30, 9.30'a dek mikrofondayız. Devam edelim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyenler, güne başlarken programına devam ediyoruz ve programda Türkiye'den ve dünyadan farklı gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz. Malum gazetelerin birinci sayfalarına bakıyoruz ve birinci sayfa haberimizle, sağlıkla ilgili bir haberle devam edelim. İlaçta kurallar değişiyor değerli dinleyenler. Haberin başlığı böyle. Avrupa Birliği ülkeleri yeni ilaçlara sağlanan koruma sürelerini tekrar düzenleyen, ilaç arz güvenliğini güçlendiren ve jenerik ilaçların piyasaya girişini kolaylaştıran ilaç paketine yönelik yasal düzenlemeyi kabul etti demiş haber. Şimdi ilaç demişken aslında sonbahar aylarındayız. Malum bu aylarda biraz kulak burun boğaz hastalıkları, hafif nezleler, gripler, soğuk algınlıkları baş gösteriyor. Eskiler tahavül derlerdi, değişim değil mi? Güneş ışıkları dünyaya eğik şekilde düşmeye başlayıp da günler kısalıp yapraklar sararıp sonbahar ayları gelince, yani hava değişince vücudumuzda da bazı farklılıklar meydana geliyor. Gece ile gündüz arasındaki ani sıcaklık dalgalanmaları aslında vücudumuzun yeni ısıya bir adaptasyon süreci yaşamasına neden oluyor ve bağışıklık sistemimizde bazı geçici durumlarla karşılaşabiliyoruz. Mesela üst solunum yolu enfeksiyonları şu aralar biraz daha sık seyrediyor. Bu konuda değerli dinleyenler, uzmanlar okul ve iş yeri gibi kapalı ve kalabalık ortamların enfeksiyonların yayılması için en uygun yerler olduğunu ifade ediyorlar. Tabii yaz sonrası yoğun çalışma temposu, biraz düzensiz uyku da bağışıklığımızı etkiliyor. Genelde bu mevsimde akut üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla buna bağlı hastalıklarda bir artış gözleniyor. Diğer taraftan mevsim geçişlerinde yağışlı havalarla birlikte alerjik reaksiyonlarda da bir artış gözlemleniyor. Bizler belki baharda daha çok polenleri gözle gördüğümüzde alerjik reaksiyonlara maruz kaldığımızı düşünüyoruz ama bilhassa yazın sonunda rüzgarla beraber toplanan çiftçilerimizin, tarım yapanların topladığı ürünlerden dünyanın her tarafına rüzgarın o taşıma kuvvetiyle birlikte bizim alerjik reaksiyonlarımızı tetikleyebilecek bazı maddeler de iletiliyor. Bu da aslında biraz bu mevsimi alerjik şekilde geçirmemize sebebiyet veriyor diyelim. Peki mevsim geçişlerinde ne yapacağız? Biz bu süreyi nasıl daha sağlıklı biçimde atlatabiliriz? Efendim önce yaz alışkanlıklarından vazgeçmek gerekiyor. Ani ısı değişiklikleri, yazdan kalma ince kumaşlı kıyafetler giyinmek hastalıklara yatkınlığı artırıyor. Bu sebeple giyinirken üşüyeceğimiz durumlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Yine yazdan, hatta belki tatilden, belki memleket akşamlarından kalma alışkanlıkla gece geç saatlere kadar oturmak vücudun dinlenmesini ve kendini yenilenmesini engelliyor. Uyku başlı başına bir şifa. Uyku düzenine dikkat etmek ve erken uyumak sonbahar hastalıklarına karşı direncimizi artırabilir. Ve dikkat edilmesi gereken bir diğer durum beslenme. Sonbahar aylarında beslenme düzenine ve dengesine biraz özen göstermek önem arz ediyor. Lif ve vitamin değeri yüksek gıdaları tercih etmek, hani şu kış sebzelerinin arttığı bu dönemde daha kolay. Elmalar yeniden raflara geldi, havuçlar böyle bir canlandı, tazelendi. Kış sebzeleriyle karşı karşıya kaldık, karnabaharlar var artık. Patatesler, biraz karbonhidratlı yiyecekler de mutfaklarımızda fazlasıyla yer buluyor. Ama lif ve vitamin değeri yüksek olan gıdaları tercih ettiğimizde, protein kaynaklarına da ağırlık verdiğimizde vücut direncimizin artması daha kolay olacaktır. Havaların serinlemesiyle birlikte değerli dinleyenler, sıvı ihtiyacında bir azalma meydana geliyor. Belki şimdilerde birçoğumuz yaz aylarındaki kadar fazla sıvı alamıyorum, daha doğrusu su içemiyorum diyeceklerdir. Evet, günlük sıvı alımı yaz sürecinde yüksek tutuluyor ama mümkün mertebe buna kışın da özen göstermenin önemli olduğunu söylüyor doktorlar. Vücuttaki toksinlerin atılması için de çok faydalı. Diğer taraftan D vitamini, demir gibi bağışıklık sistemi için önemli vitaminlerden yana eksiği olanlar doktor kontrolü eşliğinde vitamin takviyeleri alırlarsa bu da kışın hastalığa yakalanmaya, sonbaharda şöyle hafif bile olsa gribal bir enfeksiyona, nezleye, kapı aralamaya mani olacaktır. Ayrıca çok önemli bir kural var. Bunu mutlaka ben güne başlarken dinleyicileriyle paylaşmak istiyorum. Eminim çok da hassasiyet gösteriyoruz toplum olarak ama ellerimizi sıkça yıkamak havaların soğuduğu mevsimde daha önemli. Çünkü dışarıdan geldikten sonra ve bilhassa yemeklerden önce bu alışkanlığa riayet edersek eğer virüslerin yayılmasını engelleyebiliriz. Bize pandemi, değerli dinleyenler, önemli bir alışkanlık kazandırdı. O da maske kullanımı. Kapalı ve kalabalık ortamlarda şu kışa doğru yaklaştığımız sonbaharı, hele de birkaç gündür soğukları daha şiddetli şekilde hissettiğimiz günlerde maske kullanımını alışkanlık haline getirmek ve yine bize birkaç sene evvelden miras kalan, hatta bazı yerlerde hala çizgileri duruyor, sosyal mesafeyi korumak kış ve sonbahar hastalıklarına karşı bizi muhafaza edebilir. Son olarak şunu belirteyim, tekrar belki altını çizmiş olayım. Alerjenlere karşı da önlem almak gerekiyor. Polen ve toz gibi alerjenlere maruz kalmamak için bulunduğumuz ortamı düzenli olarak havalandırmak, hastalık teşhisi almış kişilerin burun spreyi ve yine doktor önerisiyle, mutlaka reçeteyle antihistaminik ilaçlar kullanması kulak, burun, boğaz hastalıklarının önlenmesinde faydalı olabilir. Havalar soğudukça bulunduğumuz ortamı kapatıyoruz, fakat biraz da oranın havalanmasını engelliyoruz. Şimdilerde çok değerli bir arkadaşımız yapıyor, yine sunacak Yeni Güne Merhaba programını Diyanet TV'de izlemeye devam edeceksiniz. Hatırlarım, seneler evvel gelen bir doktorumuz, bu konudaki bir uzmanımız demişti ki saat başı 5 dakika. 5 dakika bir odayı saat başı havalandırmanız, pencereyi açmanız kafidir efendim. O kışın sizi hastalıklardan korumaya yeter. Eğer gücümüz yetiyorsa, fazla üşümüyorsak biraz daha bu süreyi de artırabiliriz.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
3: Evet efendim, devam ediyoruz güne başlarken programına. Gelen mesajlarla sürdürelim programımızı. 0533 013 80 90 Diyanet Radyo'ya ulaşabileceğiniz telefon numarası, buraya mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hayırlı sabahlar Zahide Hanım. Babam Süleyman Bey'le yoldayız. Güzel bir yağmur var. Birazdan eczanemizi açacağız inşallah demiş dinleyicimiz. Sarıyer'den tüm dinleyicilerimize sevgiler. İnşallah hayırlı, bereketli, güzel bir gün olsun. Nurcihan Anteplioğlu, çok teşekkür ederiz. Size de hayırlar, bereketli kazançlar diliyoruz. Diğer bir dinleyenimiz, selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, Kocaeli Kartepe'den yazıyorum. Kızlarımla okul yolundayız. Allah'ın rahmeti, bereketi alemi İslam'ın üzerine olsun demiş. Amin, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ve Antalya'dan ulaşan bir dinleyicimiz var. Selamünaleyküm, Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar diyor. Aleykümselam. Hayırlı işler dilemiş. Amin. Herkesin kazancı, bereketi bol olsun. Sağlığı, afiyeti, huzuru yerinde olsun. Tebessüm dolu bir gün olsun. Sizin de yeni programınız hayırlı olsun demiş dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolunda diyor. Ne güzel. Okullu olan tüm gençlerim bize selam olsun. Devam edelim 9.30'a dek bu mikrofonda sizlerleyiz.

başlığını taşıyor haberimiz. Değerli dinleyenler, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hazırlanan Cami ve Sosyal Hayat isimli tematik kitap için bir takdim yazısı kaleme aldı. Haber şöyle devam ediyor. Camilerin tarih boyunca İslam'ın medeniyet tasavvurunun merkezinde yer aldığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, bu mekanların asr-ı saadetten bu yana dini bilginin ve erdemli hayatın öğrenildiği, ümmet bilincinin inşa edildiği, toplumsal dayanışmanın örgütlendiği çok yönlü müesseseler olarak işlev gördüğünü ifade etti. Camilerin müminleri aynı duygularla ortak bir gaye etrafında buluşturduğuna dikkati çeken Profesör Doktor Arpaguş şu ifadeleri kullandı. Tüm farklılıkları tek bir çatı altında birleştiren yönüyle bu kutlu mekanlar inancı ahlaka, ibadeti bilince, kulluğu sorumluluğa dönüştürerek hayatın bir anlamda bir anlam ekseninde yaşanmasına zemin olmuştur. Farklı ırk, meslek, yaş ve sosyal statüden insanlar camiler sayesinde bir araya gelmiş, birlikte yaşama kültürü camilerin gölgesinde neşvü nema bulmuştur. Bir düğünün sevinci, bir cenazenin hüznü, bir hastanın duası, bir yoksulun umudu daima caminin çevresinde toplumsal bir karşılık bulmuştur. Böylece camiler, İslam medeniyetinin insanı kuşatan ve hayatı bütüncül bir şekilde ele alan yaklaşımının en bariz sembolü olmuştur. Camilerin temsil ettiği değerlerin zamanla hayatın dışına itilmesinin beraberinde önemli sorunlar getirdiğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş şu değerlendirmede bulundu diyor diyanethaber.com sitesi. Camilerin temsil ettiği değerlerin de zamanla hayatın dışına itilmesine yol açan bu durum, aynı inanca sahip gönüllerin arasına yapay duvarlar örülmesine, sosyal bağların gitgide zayıflamasına ve insanların kalabalıklar içinde bile yalnızlık yaşamasına sebep olabilmektedir. İnsanın insanla, toplumla ve mekanla ilişkisinin doğru ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden tesis edilmesi elzemdir. Bilhassa sosyal hayatı tehdit eden bireyselleşme, bencilleşme ve yalnızlaşma gibi sorunların üstesinden gelebilmek adına mabetle hayat arasındaki bağın güçlendirilmesi zaruret arz etmektedir. Bu bağ güçlendikçe toplumda manevi dirlik artacak, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu daha sağlam bir zemine oturacaktır. Evet efendim, diyanethaber.com sitesi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızın 2026 yılı Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla hazırlanan Cami ve Sosyal Hayat isimli tematik kitap için kaleme aldığı takdim yazısını haberleştirmiş. Biz de bu haberden ve dolayısıyla bu yazıdan çok önemli başlıkları sizlerle paylaştık.

Evet efendim, devam ediyoruz. Diyanet Radyo'da güne başlarken programına bir dinleyicimizin mesajını, onun isteğini kırmayalım diye hemen hızlıca okumak istiyorum. Hayırlı sabahlar, kızımla okula gidiyoruz Tekirdağ Çorlu'dan, sevgilerle demiş dinleyenimiz. Ve şu notu eklemiş: bizi okursanız çok seviniriz, birazdan dersimiz başlayacak. Dersimiz başlamadan sesimizi size ulaştıralım demiş dinleyenimiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ve tekrar hatırlatalım, 9.30'a dek mikrofondayız. Diyanet Radyo'nun WhatsApp hattı 0533 013 80 90.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet sevgili dinleyenler, devam ediyoruz güne başlarken programına Diyanet Radyo'da. Az önce sizlerle bir haberi paylaştım. Diyanet.haber.com sitesinden Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un 2026 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla hazırlanan Cami ve Sosyal Hayat isimli tematik kitap için kaleme aldığı takdim yazısından bazı bölümleri paylaştık. Ama şu konuyu da hemen açalım. Sayın Başkanımızın o görüşlerini aktardıktan sonra Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedir? Çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mutlaka Diyanet Radyo'yu, Diyanet Televizyonu'nu takip eden dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlerden, kamu hizmetinden faydalanan dinleyicilerimiz, vatandaşlarımız bunu biliyorlar. Zira 1986 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gerçekleştirilen adeta gelenek haline gelmiş bir etkinlik bu. Ancak şöyle hafifçe açarsak konuyu ve hatırlatırsak, Diyanet İşleri Başkanlığı camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkımızın camilerle daha sık ve olumlu bir ilişki kurmasına vesile olmak amacıyla 1986 yılından itibaren her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler Haftası'nı kutluyor. 2003 senesinde din hizmetinin önemli bir parçası olan din görevlilerinin de hatırlanmasına vesile olmak amacıyla haftanın ismi değiştirildi. Camiler Haftası o tarihten itibaren Camiler ve Din Görevlileri Haftası oldu. Etkinliklerin de çeşitliliği artırıldı, içeriği zenginleştirildi ve ülke genelinde açılış merasimleri düzenlenmeye başlandı. Camilerde kütüphaneler oluşturulması, konferans ve paneller düzenlenmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik etkinlikler, camilerin onarım ve temizliği ve farklı kampanyalar, kan bağışı gibi ödüllü şiir ve kompozisyon yarışmaları, radyo ve televizyon programları, spor aktiviteleri hafta münasebetiyle gerçekleştirilen bazı faaliyetler arasında sayılabilir. Bunlara ek olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda hayırsever vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından plaketler takdim ediliyor ve personel arasında yarışmalar düzenleniyor. Haftaya özel hutbe okunuyor, vaazlar veriliyor, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid programları da tertip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yurt dışı teşkilatında da hafta vesilesiyle benzer etkinlikler düzenlendiğinin de altını çizmek lazım. 2011 senesinden itibaren sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, Diyanet Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle her yıl toplumsal ihtiyaçlar ve beklentiler dikkate alınarak bir konu, bir tema belirlenmeye başlandı ve belirlenen bu tema ekseninde hafta boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Camiler ve Din Görevlileri Haftası 2011 yılında Cami ve Çocuk, 2012 senesinde Cami ve Engelli, 13'te Cami, Kadın ve Aile, 2014 yılında Cami ve Gençlik, 2015'te Cami ve Namazla Arınma, 2016 senesinde Cami ve Kitap, 2017 yılında Cami, Şehir ve Medeniyet, 18'de Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler, 2019 yılında Cami ve Hayat ana teması ekseninde etkinliklerle kutlandı. Diyelim, bu hatırlatmayı yapalım. Nereden bu hatırlatmayı yaptık? Sizler de eğer merak eder ve şöyle bir göz atmak isterseniz Diyanet.gov.tr sitesinden bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Devam edeceğiz programımıza. Saatimiz 9.06. Gün başladı. Birkaç saat oluyor. Günün bereketini, sıcaklığını, atmosferini hissediyoruz. İnşallah hissedebiliyoruzdur. Allah bizi hastalıklardan, kazadan, beladan, her türlü olumsuzluktan muhafaza etsin diyelim ve bu dilekle birlikte mesajlarımıza dönelim. Uzaktan dinleyicimiz fiziken uzakta ama gönlü burada belli ki, Fransa'dan bize ulaşıyor. Selam olsun, sabahınız hayırlı olsun. her gün içtenlikle dinlediğimiz Diyanet Radyo ruhumuza gerçekten şifa geliyor demiş. Rabbim işlerinizi bereketlendirsin, gurbet diyarından selamlar diye de mesajını bitirmiş. Türkiye'deki ailesine de sevgilerini iletmiş Emine Eda ve Erva Hanımlar Fransa'dan bize ulaşarak. Evet efendim, devam edelim. Hayırlı sabahlar İstanbul Pendik'ten Elif Kübra Sarıca. Babamla birlikte okula gidiyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz. Hayırlısıyla okulunuza ulaşmanızı diliyoruz. Ali Işık Kahramanmaraş'tan yazmış. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkür ederiz. Mozambik'ten ulaşıyor bize İbrahim Erdoğan Bey. Yine uzaklardan. Bugün yurt dışına da uzanıyoruz. Ne güzel. Dünyanın her tarafından internete ulaşabildiğiniz her yerden bizi dinleyebilirsiniz efendim. Diyanet Radyo yazmanız yeterli. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz Mozambik'ten. Aleykümselam. Sabahı şerifleriniz hayır olsun. Hayırlı yayınlar demiş. Eski bir ibaredir bu. Ne güzel bir hatırlatma. Çok teşekkür ederim. Biz de size selamlarımızı iletelim. Konya'dan Yusuf Huzeyfe Samancı. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkürler efendim. Biz de hayırlı sabahlar diliyoruz. Aleykümselam. Rabbim günümüzü bereketli eylesin, işlerimizi kolay eylesin demiş. Bir eser istemiş. Sıradaki eseri size armağan edelim. Allah'a emanet olun diye de bitirmiş mesajını. Çok teşekkürler. Bir diğer dinleyicimiz Ankara'dan Sincan'dan yazıyor. Mustafa Sakarya Bey. Selamünaleyküm. Güne sizin güzel sesiniz ve sohbetinizle başlamak bizleri ayrıca memnun ediyor diyor. Çok teşekkür ederiz. Aleykümselam. Sağ olun efendim. İyi ki varsınız demiş. Sizler de öyle. Rabbim sağlık, huzur ve bereket versin. Ülkemize huzur, kardeşlik ve gönül birliği nasip etsin. Hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum diyor, tebessüm katıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Dualarınıza, dileklerinize amin diyelim.

0: güne başlarken devam ediyor.
1: Evet efendim, güne başlarken de camiler ve din görevlileri haftasından bahsetmişken Türkiye'nin göz bebeği bir mekanla ilgili haberimizi de aktaralım. Ayasofya Camii'nde yenilenme çalışmaları devam ediyor. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla camide yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle Koruma Kurulu'nun karar ve denetimleri doğrultusunda sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki uygulamalar sürerken Doğu Yarım Kubbe'de de Eylül ayı itibariyle yeni bir çalışma süreci başlatıldı. Ana kubbenin üzerindeki geçici çelik çatı kurulumu tamamlanırken kurşun kaplamaların kontrollü biçimde açılması yönünde çalışmalar yapıldı. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen modelleme ve statik analizlerde Doğu Yarım Kubbe'nin güçlendirilmesi gerektiği de belirlendi. Yapısal güçlendirme uygulamalarıyla birlikte Yarım Kubbe'nin iç yüzeyindeki mozaik ve kalem işi bezemelerde konservasyon çalışması yürütülecek denilmiş. Peki konservasyon nedir? Onu tekrar belki bu kavramı ilk defa duyanlarımız da olabilir. Hatırlatalım, eğer mimarlıkla bir ilgimiz yoksa, hatta ben de itiraf edeyim, belki seneler önce biliyorsam bile unutmuştum. Yeniden bu haberi görünce açıp baktım. Benim gibi olan dinleyicilerimiz için de paylaşmak

istedim. Konservasyon sevgili dinleyenler, eserin orijinal yapısına, malzemesine ve dokumasına ekleme yapmadan veya değiştirmeden sadece korumayı ve bozulmayı durdurmayı hedefleyen bir işlem. Konservasyon daha çok aslında önleyici işlemlerden müteşekkil ve mimari yapının durumuyla ilgili yeniden bir inşa işlemi de gerektirmiyor. Peki bizim sık sık duyduğumuz mimari yenilenmelerde, bu işlemlerde sıkça zikredilen restorasyon neydi? Restorasyon, eserin eksilen veya bozulan kısımlarının dönemin özelliklerine ya da orijinaline uygun şekilde yeniden onarılması ve yenilenmesine verilen bir ad. Tekrar dönersek Ayasofya-i Kebir Camii'nin restorasyonuna, bu süreçte yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması için özel baskılı brandalar hazırlanması planlandı. Yapının iç estetiğinin muhafaza edilmesi amacıyla kullanılacak bu brandalara cephe ve kubbe görsellerini taşıyan özel baskılar uygulanacak. İbadet düzeninin devamı içinde geçici bir minber ve mihrap yerleştirilecek. Habere göre camideki güçlendirme ve restorasyon çalışmaları devam ettiği müddetçe ibadet ve ziyaret akışı geçici bir düzen içerisinde sürdürülecek. Hatırlatmasını da yapalım İstanbul'da olanlar, camiyi ziyaret edecek olanlar için. Ve bir güzel bir eserimiz daha var, ama ona geçmeden önce şöyle birikmiş olan mesajlarımıza hemen göz atalım, dinleyicilerimizi ihmal etmeyelim. İstanbul Bahçeli Evler'den Ali Bey bize yazmış, iş yerinden ulaştığını söylemiş ve bir eser istemiş. Tüm sevdiklerime gelsin bu eser demiş, biz de kolaylıklar diliyoruz. Bursa'dan saygılar, sevgiler sunarım diyor Ayhan Bey. Sıradaki ilahiyi Osman ve Mustafa Bülent Nuri Ayhan Aysan'a armağan ediyor. Kucak dolusu selamlar demiş Diyanet Radyo'ya. Çok teşekkür ederiz. Yine Bursa'dan, özür diliyorum, Makedonya'dan, ne güzel, selamlar. Bugün bize Türkiye'mizin dışındaki yerlerde ikamet eden veya bir şekilde orada bulunan dinleyicilerimiz ses veriyorlar, memnun oluyoruz. Makedonya'dan selamünaleyküm demiş dinleyenimiz. Aleykümselam efendim, yeni yayın döneminizde başarılar dilerim. Çok teşekkür ederiz. İnsan rahatlamak için, huzur ve bilgi edinmek için eğer bunları isterse gerçekten Diyanet Radyo'yu dinlesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun diyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir diğer dinleyicimiz de yine bir eser istiyor. Mümkünse demiş, bir eseri yayınlarsanız memnun oluruz. Eserlerin hepsi güzel ve huzur veriyor diye de devam etmiş. Çok teşekkür ederiz. Sıradaki eseri bizim eser talebi olan tüm dinleyicilerimize, onların bunu göndermek istedikleri herkese armağan ederek paylaşalım.

0: Güne başlarken programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Sevgili dinleyenler, devam ediyoruz güne başlarken bir spor haberiyle devam ediyoruz. Dün akşam malum gözlerimiz ekrandaydı, zira A milli takımımızın maçı vardı. Büyük umutlarla çıktığı maçtan, İtalya maçından maalesef milli takımımız üzgün ayrıldı. Bursa'da oynanan mücadelede ilk yarıda 3-0 geriye düştük. Ekibimiz ikinci devreye Barış Alper'in golüyle sevinse de sevinç kısa sürdü. 4-1'lik yenilgi sonrası Uluslar A Ligi 1. grupta puansız olarak son sırada yerimizi almış olduk. Peki şu anda nasıl seyrediyor? Fransa 1. sırada, 2. sırada İtalya, 3. sırada Belçika ve 4. sırada da Türkiye milli takımı var değerli dinleyenler. Evet efendim, bu maç Bursa'da oynandı. Bursa kadim şehirlerimizden biri, imparatorluk başkenti ve edebiyatımızda da çok yer bulmuş bir şehir. Biz şimdi bu spor haberinden, bugünden şöyle bir geçmişe gidelim. Programı noktalamadan önce Bursa'dan söz edelim sizlere. Bursa'yı o yetkin üslubuyla Türk edebiyatının en önemli kilometre taşlarından biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın satırlarından sizlere aktaralım. Şimdiye kadar gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fetih'ten 1453 senesine kadar geçen 130 sene sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresine iyi gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. O hep bu ilk kuruluş çağının havasını saklar. Onun arasından bizimle konuşur, onun şiirini teneffüs eder. Bu hakikati gayet iyi gören ve anlayan Evliya Çelebi, Bursa'dan bahsederken ruhaniyetli bir şehirdir der. Belli ki Evliya Çelebi bu şehri sadece görmekle kalmamış, onun hakiki benliğini kavramıştır. Zaten Bursa için yazdıklarında yer yer bir aşk neşidesinin coşkunluğu hissedilir. Buluşlarında hemen hiç yanılmayan sadrazam Keçeci Fuat Paşa ise Osmanlı tarihinin dibacisi diyerek bu mazi damgasını başka şekilde belirtir. Bursa'ya birkaç defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk adımda bir efsaneye çok benzeyen ve tarihin içinde buldum. Zaman mefhumunu adeta kaybettim. Daima bu şehre ilk defa giren ve onu yeni baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimizin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum. Onlar zaferin kendilerine ilk gülüşü saydıkları bu şehri o kadar sevmişler, o kadar candan kucaklamışlar ki hala taşı toprağı bu yükseltici ve şekil verici ihtirasın nurdan izzetleriyle doludur. Bu şehirde muayyen bir çağa ait olmak keyfiyeti o kadar kuvvetlidir ki insan Bursa'da ikinci bir zaman daha vardır diye düşünebilir. Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız, zamanın yanı başında ondan daha çok, çok başka, çok daha derin, takvimle, saatle alakası olmayan, sanatın ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin havasında ebedi bir mevsim gibi ayarladığı velut ve yekpare bir zaman. Dışarıdan bakınca çok defa modası geçmiş gibi görülen şeylerin, bugünkü hayatımızda artık lüzumsuz zannedebileceğimiz duyguların ve güzelliklerin malı olan bu zamanı bildiğimiz saatler saymaz. O sadece mazisinde yaşayan bir geçmiş zaman güzeli gibi, hatıralarına kapanmış olan şehrin nabzında kendiliğinden atar. Müzik Bursa'yı layıkıyla tanıyan herkes bu vehmi benimle paylaşır sanıyorum. Bu şehre tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır ki her yerde kendi ritmi, kendi hususi zevkiyle vardır ve her adımda önümüze çıkar. Kah bir türbe, bir cami, bir han, bir mezar taşı, burada eski bir çınar, ötede bir çeşme olur. Ve geçmiş zamanı hayal ettiren manzara ve isimle, üstünde salınan ve bütün çizgilerine bir hasret sindiren geçmiş zamanlardan kalma aydınlığıyla sizi yakalar. Sohbetinize ve işinizin arasına girer, hülyalarınıza istikamet verir. Dil dediğimiz asıl manevi insanı vücuda getiren büyük kaynaktan geldikleri için midir, nedir? Onlar bize etrafımızı alan tılsımın bütün sırrıyla zengindir. Yeşil, Gümüşlü, Muradiye, Nilüfer, Geyikli Baba, Emir Sultan, Konuralp. Bunlar hakikaten bir şehrin muayyen semt ve mahalle adları yahut tıpkı bizim bir zaman içinde yaşamış bir takım insanların anıldıkları isimler midir bilemeyiz. Evet efendim, saatimiz 9.28'i gösteriyor ve bugün veda ediyoruz size. Bugünlük bizden bu kadar diyerek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Bursa'sından kısa bir pasaj okuyarak programımızı noktalıyoruz. Yarın saat 7'de inşallah bu mikrofonda Diyanet Radyo'da tekrar görüşmeyi ümit edelim. Ve hatırlatalım yeniden, yarın bir konuğumuz da olacak. Saat 8.30'dan sonra klinik psikolog ve Diyanet Radyoları'nın da yakından tanıdığı bir isim olan Mürşit Ekmel Aybek'le çocukların eğitim hayatında anne baba tutumlarının önemini konuşacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın.

0: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
1: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
2: Güne başlarken...

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şekilde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken. Hazırlayan ve sunan Zahide Ülkü Bakiler.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

183. gün. Engellilik. Ayet-i Kerime Meali. Müminlerden özür sahibi olanlar dışında oturup kalanlar, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad etmekte olanlara eşit olamazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah bütün müminlere o güzel geleceği vaat etmiştir. Ama mücahitleri çok büyük bir karşılıkla oturanlardan üstün kılmıştır. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Fetva. Namazı kıldırmakta olan imama televizyon ve radyo aracılığıyla tabi olunabilir mi? Cemaatle namaz kılınabilmesi için cemaatin imama uyması gerekir. Bunun için imamla cemaatin aynı mekanda bulunmaları şarttır. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekan dışında bulunan bir kimse, imama uymaya niyet ederek namazını kılsa bu namaz geçerli olmaz. İmamla cemaat arasından geçen bir nehir veya genişçe bir yol da cemaatin imama uymasına engel sayılmıştır. Buna göre televizyon ve radyo gibi iletişim cihazları aracılığıyla başka bir mekandaki imama uymaya niyet etmekle mekan birliği gerçekleşmiş olmayacağından bu şekilde kılınan namaz geçerli değildir. Hikmetli söz. Akıllı insanın yapması gereken, kendi görüşüne akıllı insanların görüşlerini de eklemek, kendi aklıyla bilgi ve hikmet sahiplerinin akıllarını birleştirmektir. Elma verdiği.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Rebiulahir 1448. Rumi takvime göre 16 Eylül 1442. Tarihte bugün. Trablusgarp Savaşı başladı. 1911. Arka sayfa. Günün konusu. Alim sahabi. Abdullah bin Ömer. Radiyallahu anh. İlk dönem İslam toplumu içinde yetişen seçkin şahsiyetlerden birisi de Hazreti Peygamber'e duyduğu derin muhabbet ve bağlılıkla bilinen Abdullah bin Ömer'dir. Buluğ çağına ermeden Müslüman olması, Medine'ye hicretin ardından evleninceye kadar Suffe'de kalması, ablası Hazreti Hafsa'nın Allah Resulü ile evli olması sayesinde onun evine rahatlıkla girebilmesi gibi hususlar, onun Kur'an'ın nüzul ortamında yetişmesini sağlamıştır. Abdullah bin Ömer, Resulullah'ın birçok sahabinin görüp duyma imkanını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Rivayet ettiği 2630 hadisle en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin, Müksirun'un ikincisi olmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, mutedil ve dengeli tavırlarıyla, sünnet eksenli Kur'an anlayışıyla, şüpheli konulara karşı gösterdiği tavizsiz tutumuyla, en önemlisi de Allah Resulüne tabi olmada gösterdiği örnekliğiyle hem yaşadığı çağda hem de sonraki dönemlerde müminler için önemli bir referans noktası olmuştur. Bir hadis. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Gün başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. İsten, misten, yakınlıktan yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yoldaşlık nedir, benzeşmek nedendir? Hadi közde köpür, Türk kahvelerimizi sohbet denlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan en yalın haliyle tekrarlayıp duran bir ezgi gibidir. Bazen hüzne dairdir notaları, bazen neşeye. Mevsimler gibidir. Rengarenk çiçek açar ve sonra sararıp solar. İnsan su gibidir, bunu hiç unutma. Akar, birikir, artar, azalır. Dahası da var. Konduğu kabın şeklini alır. Önce ailen, sonra dahil olduğun çevren tarafından sessizce nakış nakış işlenirsin. Davranışlarının üzerinde hep onların mührü görünür. Ruhun böyle böyle örülür. Muazzam bir hikayedir aslında anlatmaya çalıştığım. Senin pencereni etrafındaki insanlar açar. İs iseler ise bulanırsın günün sonunda. Ama mis iseler üzerine sinen temizliğin ve güzelliğin türlü halleridir. Hoşluk insandan insana sakince ilerler. Sakinlik bir heybedir. İçine en çok muhabbet sığar. Anla ki bu dünyada misafiriz. Gör ki her konan vakti dolunca göçüp de gitmiş. İyilerin yoldaşlığını dile, iyilerden ol. Karamsarlıktan, zaaflardan, yüreği karartan kötülüklerden uzak durmak senin ellerinde. Zamanını kimlerle geçiriyorsan onlara benzersin işte böylece. İnsandır bu, göre göre kötülüğe bile alışır. İnsandır bu, kimin dibinde boy verirse onun rengine boyanır. Ah, bahar çiçekleri gibidir kimisi. Her renk gövdesinde yeni baştan şifalanır. Kimisi kuru ayazdır ki dallarında çiçek açmaz, gözlerinde yaşamak umudu parlamaz. Güzellik bir köprüdür bilesin, gönülden gönle sessizce ilerleyecek. Temiz bir gelecek ve asil bir karakter inşa etmeyi dileyen, önce nasıl bir yolculuğa çıktığını bilecek. Bu yolda sana kim eşlik edecek? Seç, kiminle yürüdüğün nereye varacağını belirleyecek. İlkbahar da olursun, tomurcuklarında meyveler şerbetlenir. Kış da olursun, dallarında buza dönmüş karlar ışıldar. İnsanın hamuru, yanındakilerin tavırlarıyla mayalanır. Çabayla dem alacaksın, pişerek lezzetleneceksin. Keskin köşelerin yontuldukça güzelleşeceksin. Hangi kapının eşiğinde beklediğini bil. Hangi hevesle donandığın, savaşın galibini de belirler. Her şey bir hatıra olacaksa gün biterken, benliğinde en ahenkli şiir bestelensin, durgun bir denizin rengine karışarak. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne?
6: Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağılın!
7: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
7: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak. Öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
7: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilir. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm. Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalip doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
8: Ümmü Eymen, geldin mi?
9: Geldim hanımım, geldim.
8: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
9: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
8: Abdülmuttalip'in istediği gibi oldu mu?
9: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
8: Neden?
9: Abdülmuttalip kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
8: Ah, şu mesele. Abdülmuttalip de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
9: Hanımım, Abdülmuttalip ve oğulları geldiler.
8: Buyursunlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
8: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
2: Yeterince beslenebiliyor mu?
8: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
2: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
8: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
2: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
8: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
0: Yeni doğanları süt anneye vermek Kureyş'in ileri gelenlerinin adetiydi. Havası daha rahat olan

0: yerlerde yaşayan kabilelere mensup kadınlar, senede iki defa Mekke'ye gelerek ücretle emzirmek için bebek ararlardı. Abdülmuttalip torunu için bir süt anne arıyordu. Bu sırada Beni Sa'd kabilesinden Halime ile karşılaştılar.
1: Şu yavruyu acilen bir süt anne bulmalıyım. Yoksa ne yaparız? Şu karşıdaki kadın henüz bir bebek bulamamış gibi. Yanında da süt çağında bir oğlan. Bir konuşalım bakalım. Merhaba.
2: Merhaba.
1: Süt annesi olmak için çocuk arıyorsun galiba.
2: Evet beyim.
1: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
2: Beni Sa'd kabilesindenim.
1: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse.
3: Sa'd kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
2: Halime.
1: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Sa'd kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
2: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım. Ne yapayım bilmiyorum ki. Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
4: Halime, ne yaptın?
2: Haris, biliyorsun bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu. Şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetimi almak istiyorum. Ne dersin?
5: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
2: O zaman gidip alıyorum bebeği.

0: bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptü. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi, hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak 2 sene de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccar oğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada 1 ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
3: Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
4: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke, Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
3: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
4: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
3: Sahi, Muhammed nerede?
4: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
3: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
4: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
3: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
4: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
1: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
1: Dikkatli olun.
2: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.
0: Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef. Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme.
1: Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk. Hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
0: Amine! Amine!

0: her ölüm zordur. Fakat yavrusunun yanında can teslim eden gencecik bir annenin ölümü. Anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi babaannesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedi. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu oranlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elimden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet ümmeyim. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdim. Öksüzde kaldım.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin, akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin, yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım, size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır, hayır, öyle deme.
3: Babacığım, öyle deme babacığım, öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.
3: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
5: Baba, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit oldum.
6: Kötülüklerden uzak durdum.
7: Mekke'de adaleti sağladın.
8: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
6: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
1: Allah'a hamdü senalar olsun.

0: Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
1: Buyur baba, buradayız.
0: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
2: Abdülmuttalip fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve özata

0: Denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamu aleyküm. Ben Kastamonu'dan Seyman Nur. Sorduğun sarı çiçeği ilaçını tüm diğer radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına armağan ediyorum. Hayır yayınlar.

Selamun Aleyküm Diyanet Radyo. Ben Niğde'den Yakup Çiftçi. Sizlerden Ammar Acarlıoğlu'ndan çocuklarım Feliha Çiftçi, Merve Nur Çiftçi, Muhammed Tayyip için istiyorum.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Bir çiğ tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve Özata denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirlerse devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

0: bulunan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziyan.

Hazreti Peygamber'in Yemek Adabı 1. Bölüm. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evvelhi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. Ömer bin Ebu Seleme, hicretin 2. yılında doğmuş nasipli bir çocuktu. Çünkü henüz buluğ çağına gelmeden önce, annesi Ümmü Seleme'nin Hazreti Peygamber'le evlenmesiyle Resulullah'ın hane-i saadetine katılmıştı. Rahmet elçisinin himayesinde onun verdiği terbiyeyle yetişmişti. Bir gün Allah Resulü küçük Ömer'in yemekte elini tabağın her tarafında gezdirdiğini görünce ona yumuşak bir edayla "Evladım, besmele çek, sağ elinle ve önünden ye" uyarısında bulundu. 3 kısa cümleyle Ömer'e yemek adabını öğreten Allah Resulü'nün bu uyarısı ömür boyu onun yemek yiyiş tarzını şekillendirmişti. Aslında bu uyarısıyla o, yemek yerken Müslümanların uygulaması gereken en önemli 3 sünneti belirlemişti. Yeme içme başta insan olmak üzere her canlının hayatını sürdürebilmesi için zorunlu bir ihtiyaçtır. Hayatın tamamını geniş anlamda ibadet olarak gören Peygamberimiz, yeme içme ile ilgili ortaya koyduğu birçok adab ve sünnetiyle yeme içmeyi daha anlamlı bir hale dönüştürmüştür. Maddi ve manevi her türlü temizliğin imandan sayıldığı dinimizde, yemek öncesinde

ellerin, yemek sonrasında da hem ellerin hem de ağzın temizlenmesi hususunda Hazreti Peygamber'in gösterdiği hassasiyet, beden sağlığı açısından dikkate değerdir. Zira Kutlu Nebi bunu henüz sofralarda çatal, bıçak, kaşık gibi araç gereçlerin bulunmadığı, yemeklerin parmaklarla yenildiği bir sosyal yapıda öğretmektedir. O yemekten önce ve sonra ellerin yıkanmasını yemeğin bereketi olarak ifade etmiştir. Allah Resulü temizlik ve sağlık açısından da çok önemli olan bu adabı bütün Müslümanlara benimsetmek amacıyla ateşte pişen yağlı yemeklerden sonra abdest alınmasını istemişti. Fakat müminler arasında söz konusu temizlik alışkanlığı yerleştikten sonra ateşte pişen yemeklerin ardından abdest alma uygulamasını bıraktığı rivayet edilmiştir. Bu sosyal yapıda Hazreti Peygamber'in de yemeğini parmaklarıyla yemesinde ve yemek sonrasında temizlik amacıyla parmaklarını yalamasında şaşılacak bir durum olmasa gerektir. Ancak burada dikkatten kaçırılmaması gereken esas nokta, Hazreti Peygamber'in yemekten önce ellerini, sonra da elleri ve ağzını yıkamış olmasıdır. Hatta Kutlu Nebi, elinde yemek artığı ve kokusu varken onu yıkamadan yatan kimseleri uyarmış, bunun neticesinde meydana gelebilecek muhtemel maddi manevi sıkıntılara dikkat çekmiştir. Tüm bunlar ortaya koymaktadır ki yemekten önce ve sonra eller temiz görünse bile yıkanmalıdır. Hazreti Peygamber elleri yıkadıktan sonra yer sofrasına oturur ve besmele çekerek yemeğine başlardı. Peygamber Efendimiz yenen her yiyeceğin Yüce Allah'ın bir nimeti, lütfu ve ihsanı olduğu bilinciyle daima şükür hali içinde olmuştur. Bu nedenle de her işe başlarken olduğu gibi yemekten önce de hep besmele çekerek Allah'ı anmış ve bir kimse evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse şeytan arkadaşlarına burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse şeytan barınacak yeri buldunuz der. Yemek yerken besmele çekmezse hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz der buyurmuştur. Peygamber Efendimiz etrafındakilere de besmele çekmeyi tavsiye etmiştir. Besmeleyi verdiği nimetler karşılığında yüce yaratıcıya peşinen yapılan bir teşekkür olarak gören Allah Resulü, besmelesiz yenen yemeklerde bereket olmayacağını belirtmiştir. Yemeğe başlarken unutulması halinde hatırlandığı anda besmele çekilmesinin gerekli olduğunu bildirmiştir. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa Bismillahi fi evvelhi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemeklerde olduğu gibi içeceklerde de besmele çekmeyi ashabına öğütlemiştir. Suyu develerin içişi gibi bir nefeste içmeyin, iki veya üç nefeste için, içerken besmele çekin, içtikten sonra da Allah'a hamd edin buyurmuştur ve ayrıca su kabının içine solmayı yasaklamıştır. Resulullah yerken ve içerken sağ elini kullanır ve şöyle derdi. Biriniz yemek yiyeceği zaman sağ eliyle yesin, bir şey içtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Tüm bunlardan yeme ve içmede sağ elin tercih edilmesinin sünnet olduğu anlaşılmaktadır. Hatta sağ eli kullanmak Müslümanlar için ayrıcı bir vasıf sayılarak tavsiye edilmiş, yabancılara özenme ya da kibir ve gösteriş amacıyla sol eli kullanmaksa hoş karşılanmamıştır. Kuşkusuz bu tercihte sol elin tuvalet temizliği gibi kirli işlere ayrılmasının da etkisi vardır. Yemek yerken sol elini kullanan bir kişiye Peygamberimizin sağ elinle ye diyerek özel uyarıda bulunması konunun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak herhangi bir özürden dolayı sol elini kullanmak durumunda kalanların bu yasağın dışında değerlendirilecekleri açıktır.

Hazreti Peygamber'in yemek yediği sofrası deriden yapılmış mütevazı bir yer sofrasıydı. Sofrası gibi onun sofraya oturuş şekli de mütevazıydı. O keyfine düşkün birinin yaptığı gibi sırtını bir şeye dayayarak sofraya gerile gerile oturmazdı. Nitekim Hazreti Peygamber'in dizüstü oturmuş bir vaziyette yemek yediğini gören bir bedevi şaşırarak "Bu oturuş da neyin nesi?" diye sorunca o, "Allah beni kerim bir kul eyledi. Zorba ve inatçı biri yapmadı," diye cevap vermişti. O bu davranışıyla dönemin hükümdarları ve bir kısım aşiret reislerinin debdebeli ve tantanalı oturuş biçimlerinden farklı davranmayı tercih etmişti. Buna göre onun yemek yeme adabında esas olan gurur, lüks, şaşaa gibi olumsuz tavırlar değildi. Aksine tevazu, kanaat, sadelik, temizlik ve helallik gibi değerler ön plana çıkarılmalıydı. Hazreti Peygamber yemekten sonra sofradan hemen kalkılmamasını, diğerlerinin yemeklerini bitirmelerini beklemeyi tavsiye ederek şöyle buyurmuştur. Sofra kurulduğu zaman sofra kaldırılmadıkça kimse kalkmasın. Kişi doysa bile sofradakiler yemeği bırakmadıkça o da elini çekmesin. Kendisine fazla gelse de yemeye devam etsin. Çünkü kişi yemeği bırakmakla yanında oturan kimseyi utandırır ve bu kimse ihtiyacı olduğu halde yemeği bırakabilir. Efendimizin bu tavsiyesi henüz doymamış olan kimselerin yemeğe devam etmelerini kolaylaştırmayı ve utanarak yemekten erken kalkmalarını önlemeye yönelik bir tedbirdir. Allah Resulü ayakta bir şey yemeyi ve içmeyi de uygun görmezdi. Ancak günlük koşuşturma içinde yürürken bazen bir şey yemek veya içmek durumunda kaldığı da olurdu. Bu şu anlama gelmektedir. İslam'ın yemek yeme adabı genel ilkeleri itibarıyla belirlenmiş olsa da belirli şartlarda İslam'ın ruhuna ters düşmemek kaydıyla bu ilkelerin dışına da çıkılabilir. Bu noktadan hareketle Resulullah'ın mutfak kültüründe üzerinde durduğu en önemli hususların araçlar değil amaçlar olduğu unutulmamalıdır. Bu amaçların başında ise yiyecek ve içeceklerin temiz ve helal olması, insan sağlığına azami riayet edilmesi, israftan kaçınılması ve Allah'a şükretme olduğu söylenebilir. Hazreti Peygamber'in en yakın arkadaşlarından Hazreti Ömer, Resulullah'ın açlıktan bütün gün kıvranıp karnını doyuracak kötü bir hurma bile bulamadığı anlarına şahit olmuştu. Hatta çoğunlukla arpa ekmeği yemiş olan Hazreti Peygamber ve ailesi, yeri gelmiş akşam yemeği bulamayıp peş peşe birkaç geceyi aç olarak geçirmişti. Hazreti Peygamber ve ashabının aşırı açlık çektikleri günlerin sayısı da az değildi. Zaman zaman açlık taş olup karınlarına oturuyordu. Eşi Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in hane-i saadetlerinde uzun süre ocakta ateş yanmadığını, bu süre içinde sadece kuru hurma ve su ile beslendiklerini, bir de Ensar'dan sadık bir komşularının kendilerine süt ikram ettiğini ve bunu içtiklerini anlatmaktaydı. Yine bir seferinde Hazreti Peygamber yemeğe oturmuş, önüne kuru ekmek getirilmesi üzerine "Katık olacak bir şey yok mu?" diye sormuştu. "Hayır, sirkeden başka bir şey yok." cevabını alınca "Sirke ne güzel katıktır." buyurarak yemeye başlamıştı. Anlaşıldığı kadarıyla Hazreti Peygamber'in bu yaşantısı bir lokma bir hırka şeklinde özetlenen hayat felsefesini benimsediğinden değil, hem o günün şartlarında yiyecek bulmada yaşanan sıkıntılardan hem de eline geçeni öncelikle yoksul ashabına dağıtmasından kaynaklanmaktaydı. Tevazuyu şiar edinen Allah Resulü, önüne konan bir yemekte asla kusur bulmaz, canı çekerse yer, hoşlanmazsa yemezdi. Yemeğin hiçbir şekilde israf edilmesini istemez, tabakta kalanların bitirilmesini ister, bir lokmanın bile zayi olmamasına dikkat ederdi.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 16 Eylül 1442. Tarihte bugün. Trablusgarp Savaşı başladı. 1911. Arka sayfa. Günün konusu. Alim sahabi. Abdullah bin Ömer. Radiyallahu anh. İlk dönem İslam toplumu içinde yetişen seçkin şahsiyetlerden birisi de Hazreti Peygamber'e duyduğu derin muhabbet ve bağlılıkla bilinen Abdullah bin Ömer'dir. Bulu çağına ermeden Müslüman olması, Medine'ye hicretin ardından evleninceye kadar Suffe'de kalması, ablası Hazreti Hafsa'nın Allah Resulü ile evli olması sayesinde onun evine rahatlıkla girebilmesi gibi hususlar onun Kur'an'ın nüzul ortamında yetişmesini sağlamıştır. Abdullah bin Ömer, Resulullah'ın birçok sahabinin görüp duyma imkanını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Rivayet ettiği 2630 hadisle en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin, Müksirun'un ikincisi olmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, mutedil ve dengeli tavırlarıyla, sünnet eksenli Kur'an anlayışıyla, şüpheli konulara karşı gösterdiği tavizsiz tutumuyla, en önemlisi de Allah Resulüne tabi olmada gösterdiği örnekliğiyle hem yaşadığı çağda hem de sonraki dönemlerde müminler için önemli bir referans noktası olmuştur. Bir hadis. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, yönüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo. Güvenle dinleyin.

İslam'la şereflenen Yahudi bilginlerden Abdullah bin Selam şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman halk onu karşılamaya çıktı. Resulullah geldi çığlıklarını duyunca bir bakayım diye halkın arasına karışarak ben de gittim. Onun yüzünü açıkça görünce bir yalancı yüzü olmadığını anladım. Ondan işittiğim ilk buyruğu şu oldu. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, sıla-i rahmi yerine getirin, insanlar uyurken namaz kılın.

cennete selametle girin. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve Özata denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben

0: Gevir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programı başlıyor. Ben Uğur Subaşı. Kıymetli dostlar, bilindiği gibi Hazreti Peygamber hayattayken vahiy nazil olmaya devam ediyordu. Sahabe ameli konularda olduğu gibi, itikadi konularda da kafalarına takılan her türlü soruyu sormaktan geri durmuyordu. Kendisine sorulan merci tek olduğu için verilen cevap da aynı kaynaktan tek oluyordu. Onlar verilen cevaplar karşısında neden böyle, niçin böyle ey Allah'ın elçisi diye sormuyorlardı. Sahabenin soru sormaktan amacı tartışmak değil, bilgilenmekti. Onlarda teslimiyeti öne çıkaran bir İslam anlayışı vardı. Dini yaşamayı öne çıkaran ve İslam'ın yayılmasını temel gaye edinen sahabenin bu anlayışı, Yüce Allah'a ve onun kutlu Resulüne sonsuz bir şekilde duydukları itaat ve bağlılıktan kaynaklanıyordu. Kıymetli dostlar, inanç konularında Resulullah'a sorulan sorular daha çok inancı kuvvetlendirme ve dini bilgileri arttırma amaçlıdır. Bu sebeple sahabe bu tür konularda vahiden başka kaynağa ihtiyaç duymamış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabıyla yetinmişlerdi. O dönemdeki İslam toplumunun fikri ve kültürel yapısının karmaşıklık ve soyutluktan uzak, yalın ve basit bir mahiyet arz etmesinin nedeni, bilgi birikiminin büyük ölçüde başta Kur'an, Hazreti Peygamber'in hadisleri ve Arap şiiriyle sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz'e sorulan inanç konularıyla ilgili sorular, başta Müslümanlar olmak üzere müşrik ve gayrimüslimlerden gelmiştir. Kur'an'dan ve Peygamber'in hadislerinden öğrendiğimiz kadarıyla en çok sorulan sorular uluhiyet, peygamberlik, kaza ve kader, günah, kıyamet, kıyamet alametleri, diriliş, ruhun mahiyeti gibi inanç konularında olmuştur. Peygamber Efendimiz'e inançla ilgili sorulan soruların bir kısmına Kur'an-ı Kerim'de temas edilmiştir. Bununla ilgili bazı örnekler şöyledir. İslam'ın Mekke döneminde Übey bin Halef isimli bir putperest, eline çürümüş ve ufalanmış bir kemik tozu alarak Peygamber Efendimiz'e hitaben, "Bunlar çürüyüp yok olduktan sonra mı dirilecek?" diye sorar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Evet, Allah onu, seni ve ikinizi de işte böyle olduktan sonra yeniden diriltecek" der. Bu olay üzerine şu ayetler nazil olur. "İnsan bizim kendisini az bir sudan yarattığımızı görmedi mi ki? Kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir." Yine Mekke müşrikleri tarafından Efendimiz'e en çok sorulan inanç konuları arasında kıyametin zamanı ile ilgili sorular da yer alır. Kur'an-ı Kerim'de hem soru hem cevap birlikte zikredilir. "Ey Muhammed, senden kıyametin zamanını sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır. Kıyamet alametlerinden birisi de Yecüc ve Mecüc'ün çıkışıdır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e Zülkarneyn hakkında da sorular sorulmuştur. Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Bu soruların içinde inkar amaçlı olanlar olduğu gibi iyi niyetle öğrenmek maksadıyla soranlar da vardı. İyi niyete örnek olarak ruhla ilgili sorulan sorular gösterilebilir. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. İnançla ilgili sorular öğrenme amaçlı olarak bizzat sahabeden de gelmiştir. Örneğin Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre sahabeden bir grup Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek şöyle demiştir. İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki herhangi birimiz onları söylemeyi bile büyük günah sayar. Hazreti Peygamber, hakikaten böyle bir şey hissettiniz mi diye sorar. Onlar da evet deyince buyururlar ki, bu imanın ta kendisidir. Başka bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vesvese sorulmuş, o da bu imanın halis olanıdır şeklinde cevap vermiştir. Efendimiz Hazreti Peygamber'e kaza ve kader konusunda da bir takım sorular yöneltilmiştir. Rivayete göre Resul-i Ekrem'e, ey Allah'ın elçisi, sanki yeni yaratılmışız gibi bize dinimizi açıkla. Bugün amel ne husustadır? Kalemlerin kuruduğu, miktarların kesinleştiği şeylerde mi, yoksa istikbalimize ait şeylerde mi diye sorar. Peygamberimiz de cevap olarak, hayır aksine kalemlerin kuruduğu, miktarların belirlendiği şeylerdedir diye cevap verir. Öyleyse neden çalışalım diye sorar sorunun sahibi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, çalışın, herkese yapacağı şey kolaylaştırılmıştır buyurur. Kıymetli Diyanet Radyo dostları, bu sözlerimizle beraber bugünlük Din ve Hayat programının sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu! Sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme. Onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma. Aslan ol.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve özata denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun

0: Kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Şunu bil ki ağızdan ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü alınmazsa bütün dünyayı yutar. Buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiyi aslan eder.

İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve Özata denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17,

0: Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Okçular Tepesi'ni boş bırakma. Şuurlu bir mümin, hayatın bir imtihan olduğunu, bu dünyada hangimizin daha güzel işler yapacağımız noktasında sınandığımızı bilir. Hayatın amacının Allah'a kulluk olduğunu bildiği için, hayatının her noktasında bu amaca uygun hareket eder. Dünyevi bir takım beklentilerin ardına düşerek asıl davasını bırakmaz. Müminin davasını terk etmesi, boş bırakmaması gereken Okçular Tepesi'ni terk etmek anlamına gelir. Okçular Tepesi demişken şu meselenin aslına bir bakalım. Uhud Savaşı'nı bilirsiniz. Savaşın başında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratmıştı. Derken Müslümanlar içinde bir grup ganimet elde etme sevdasına düşmüş, savaşma konusunda zaaf göstermeye başlamıştı. Peygamberimiz tarafından bir tepeye yerleştirilen ve o tepeyi savaş bitinceye kadar her ne olursa olsun terk etmemeleri istenen okçuların büyük bir kısmı ganimetten pay alma konusunda geri kalmak istemediler ve emre isyan ederek tepeyi terk ettiler. Savaşta gösterilen bu zaaf ve gevşekliğin ve dahi emre itaatsizliğin faturası büyük oldu. Galip başlanan savaş mağlup bitti. 70 şehit ve bir o kadar da yaralı oldu. Rabbimiz bu olayı şu şekilde bizlere belirtmektedir. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz. Emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. Bu ayet komutanları Hazreti Peygamber, askerleri sahabe-i kiramdan oluşan bir ordunun nasıl olup da müşrikler karşısında yenildiğini anlatıyor. Demek ki dünya derdine düşmek, Allah'ın ve peygamberin emirlerini yerine getirme konusunda gevşemek, emirlere isyan etmek her şeyi tersine çevirebiliyor, planları alt üst edebiliyor. Bugün Müslüman bireylerden bütün bir ümmete kadar hepimiz ya terk etmememiz gereken bir takım tepeleri terk etmenin ya da yaklaşmamamız gereken meyvelerini yediğimiz ağacın faturasını ödüyoruz. Gazze'de bir avuç onurlu Müslüman dışında bütün bir ümmet olarak Okçular Tepesi'ni terk ettik. Bireysel hayatımızda kimilerimiz namaz tepesini terk etti. O tepeye haftada bir, yılda iki defa uğrar oldu. Kimilerimiz camilerden oluşan tepeleri terk ettik. Cumadan cumaya, bayramdan bayrama o tepeyi ziyaret ettik. Kimilerimiz oruç tepesini terk etti. Ramazanın başında ve sonunda birkaç gün o tepelere uğrayan, diğer zamanlarda tepeden uzak duran milyonlar var şimdi. Kimilerimiz düzgün ve helal yoldan çalışma tepelerini terk ederek kul hakkı ağaçlarının meyvelerinden yedik. Kimilerimiz kılık ve kıyafetimiz konusunda İslam'ın ölçülerinden oluşan tepeyi terk ettik. Artık neyi nasıl giyeceğimize karar verirken alemlerin Rabbine ve onun elçisine değil reklamlara ve modaya bakar olduk. Kimilerimiz Kur'an tepelerini terk ettik. Kur'an'ı dinlerken adeta derdest olan kalplerimiz, şarkıları dinlerken bir acayip mest oluyordu. Evet, bizler kimi zaman yaklaşmamamız gereken ağaçlara yaklaşarak yasak ağaçların meyvelerini yedik. Kimi zaman da terk etmememiz gereken tepeleri terk ederek başka vadilere indik. Mağlubiyetimizin galibiyete, zilletimizin izzete dönmesi, yasak ağaçlardan uzaklaşıp bize emredilen tepelere geri dönmektedir. Duamız: Rabbimiz yasaklardan uzak durmayı, emredilenleri yapmayı ve böylelikle zahmetten rahmete, zilletten izzete yeniden kavuşmayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 16 Eylül 1442.

0: Tarihte bugün. Trablusgarp Savaşı başladı. 1911. Arka sayfa. Günün konusu. Alim sahabi. Abdullah bin Ömer. Radiyallahu anh. İlk dönem İslam toplumu içinde yetişen seçkin şahsiyetlerden birisi de Hazreti Peygamber'e duyduğu derin muhabbet ve bağlılıkla bilinen Abdullah bin Ömer'dir. Buluğ çağına ermeden Müslüman olması, Medine'ye hicretin ardından evleninceye kadar Suffe'de kalması, ablası Hazreti Hafsa'nın Allah Resulü ile evli olması sayesinde onun evine rahatlıkla girebilmesi gibi hususlar onun Kur'an'ın nüzul ortamında yetişmesini sağlamıştır. Abdullah bin Ömer, Resulullah'ın birçok sahabinin görüp duyma imkanını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Rivayet ettiği 2630 hadisle en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin, Müksirun'un ikincisi olmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, mutedil ve dengeli tavırlarıyla, sünnet eksenli Kur'an anlayışıyla, şüpheli konulara karşı gösterdiği tavizsiz tutumuyla, en önemlisi de Allah Resulüne tabi olmada gösterdiği örnekliğiyle hem yaşadığı çağda hem de sonraki dönemlerde müminler için önemli bir referans noktası olmuştur. Bir hadis. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin El Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
6: Evet, haklı.
5: Ama gitmeliyiz bence de.
3: Demek böyle düşünüyorsunuz. Ya siz? Siz de mi böyle düşünüyorsunuz?
7: Açıkçası ben tam aksini düşünüyorum ya Ömer. Bence insanları tehlikeye atmak doğru değil.
5: Evet, hiç doğru değil.
6: Ya bize de bulaşırsa?
5: Biz de mi hasta olalım?
6: Gitmemeliyiz bence.
5: Bence de.
8: Bakın, bu büyük bir tehlike. İnsanları vebanın ortasına atmak olmaz. Hadi diyelim ki orada hastalanmadık. Ya Medine'ye döndüğümüzde hastalanırsak ne olacak?
7: Ne olacak ben söyleyeyim. Herkes hasta olacak tabii ki.
5: Evet, haklı.
6: Çok doğru söylüyor.
5: Ya bütün Medine'ye hastalık yayılırsa?
8: Bütün Medine'yi hasta etmenin vebalini nasıl yüklenebiliriz?
4: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
8: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil. Daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
4: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
8: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
4: O halde biz de onlara dokunmayız.
7: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
8: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan. Hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
4: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten?
7: Bence her şey mümkün.
4: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
8: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
6: Bence yola devam edelim.
5: Hayır, dönelim.
9: Dönmek gerek.
10: Madem yola çıktık, gidelim.
6: En doğrusu bu.
5: Hayır, gitmeyelim.
11: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
12: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
8: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
12: İşim vardı, geciktim.
8: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
12: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
8: Evet.
12: Neden?
8: Şam'da veba salgını varmış.
7: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
3: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönüyoruz.
2: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
3: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
2: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
3: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
2: Nasıl yani?
3: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
2: Öyle midir?
3: Evet, öyledir. Peki, şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
2: Değildir ya Ömer.
3: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
2: Ama kader...
9: Boşuna tartışıyorsunuz.
2: Boşuna mı?
3: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
9: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim... sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
3: Evet.
9: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
2: Evet öyle.
9: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
2: Şey, bilmiyoruz ama...
9: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
8: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
7: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık oldu.
9: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
3: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
9: O, şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
3: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
9: Evet ya Ömer. Bunlar benim değil, onun sözleri.
3: Elhamdülillah.

0: dedi.
1: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
0: Evet ya Ömer, bunlar benim değil, onun sözleri.
1: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklayın.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve Özat'a denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor. Diyanet

İmran bin Husayn engelli sahabelerden biriydi. Karnına su ve yağ toplanmış, uzun seneler süren bu hastalığa sabretmişti. Rahatsızlığı tam 30 yıl devam etmiş, hatta bir ara karnı açılarak yağlara alınmıştı. Hastalığı nedeniyle ibadetlerinde zorlanan İmran bin Husayn, bir defasında Efendimiz'i hastayken nasıl namaz kılacağını sormuş. Efendimiz ona, mümkünse ayakta kal. Şayet buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak kıl buyurarak gücünün yettiği ölçüde namaza devam etmesini öğütlemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: İki nesil bir mesele. Yazan Nur Kösel. Seslendirenler Nisan Kumru, Ferzan Bera Kumru.
1: Birinci bölüm. Emanetin çantası.
2: Burada yok. Tezgahın altında da yok. İnsan bir matkabı nasıl kaybeder yahu?
3: Günaydın dede.
2: Günaydın kızım. Hafta sonu seni günün bu saatinde uyandırdıysam kusura bakma lütfen.
3: Beni sen uyandırmadın. Mutfak dolaplarını sorguya çeker gibi açıp kapatman uyandırdı dede.
2: Şuna da bakayım.
3: Oraya baktın.
2: Ne zaman?
3: Ben mutfağa girmeden önce iki kere, az önce de bir kere.
2: O zaman burada olmadığı kesinleşti.
3: Neyi arıyoruz dede?
2: Matkabı.
3: Senin matkabını mı?
2: Benimki bakımda. Kamil Bey'den geçen hafta aldığım matkabı arıyorum. Bugün geri götürecektim.
3: Komşudan aldığın matkabı mı kaybettin?
2: Kaybetmek çok ağır bir ifade. Şimdilik nerede bulunduğunu bilmiyoruz diyelim ha?
3: İkisi arasında matkabı rahatlatacak kadar büyük bir fark var mı?
2: Olmaz olur mu? Var tabii. Kaybolan eşyanın yeri bilinmez. Bunun yeri belli.
3: Nerede peki?
2: İşte onu bulmaya çalışıyorum.
3: Babaannem geliyor. Günaydın babaanne. Yok, önemli bir şey değil. Dedem komşunun matkabını arıyor.
2: Bir yere kaldırmıştım.
3: Bir yere kaldırmış. Fakat kaldırdığı yer konusunda kendisiyle henüz görüş birliğine varamamış.
2: Babaannene her şeyi bu kadar ayrıntılı anlatmasan olmaz mı?
3: Emanet eşya ortada yok dedi.
2: Dün öğleden sonra salondaki gevşek rafları onunla sabitledim. Sonra da takım çantasına koydum.
3: Takım çantası nerede?
2: Bodrumda.
3: Öyleyse niçin mutfak dolaplarına bakıyoruz?
2: Araştırmadan peşin hükümlü olunmaz kızım.
3: Haklısın. Belki matkap gece acıkıp mutfağa gelmiştir.
2: Hadi üstüne hırkanı al, bodruma iniyoruz.
3: Dede, apartmanın bodrumuna en son ne zaman indin?
2: Dün galiba.
3: Peki şimdi bodrumun anahtarını yanına aldın mı?
2: Aldım.
3: Emin misin?
2: Gülce kızım, ben 65 yıllık hayatımda anahtarsız kapı önünde kalmış bir adam değilim.
3: Dede?
2: İnsan hayatında bazı ilkler yaşayabiliyor. Peki, peki.
3: Anahtar yukarıda mı kaldı şimdi?
2: Montumun cebinde olabilir.
3: Montun nerede?
2: Yukarıda.
3: Biz neredeyiz?
2: Bodrum kapısının önündeyiz. Durumu tekrar ederek bir yere varamayız Gülce.
3: Yukarı varabiliriz ama. Saffet amca geliyor.
4: Evet, çekilin bakalım, devlet işi aksamasın.
2: Sabah sabah hangi devlet işiymiş bu Saffet?
4: Günaydın Rıza abi, günaydın küçük hanım.
3: Günaydın Saffet amca. Elindeki dosyalar ne?
4: Sayaçlarının aylık durumunu inceliyorum.
2: Sayaçların aylık durumu mu?
4: Evet Rıza abi. İkinci katın sayacı geçen aya göre daha hüzünlü dönüyor.
3: Hüzünlü mü? Sayaç nasıl hüzünlü döner ki?
4: Yani yavaş döner demek istiyorum küçük hanım. Her yavaş dönen hüzünlü değildir ama ihtimali gözden çıkaramayız değil mi?
2: Saffet, bodrumun yedek anahtarı sende mi?
4: Evet bende. Asıl anahtarın sizde olması gerekmiyor muydu?
2: Gerekiyordu.
3: Montunun cebinde kalmış.
4: Demek yine anahtarla mekanı birbirinden ayırdınız.
2: Yine derken?
4: Geçen yıl çatı anahtarını çatıya çıkarıp kendinizi aşağıda bırakmıştınız.
2: O başka bir meseleydi.
4: Ben unutmadım. Apartman idaresinde hafıza son derece önemlidir. Anahtar kaybolur, tutanak kalır.
3: Sen bütün bunları nasıl hatırlıyorsun?
4: Ben ayrıntıları asla unutmam küçük hanım. Bana daha geniş imkanlar tanınsaydı var ya, çok daha başka yerlerde olabilirdim var ya.
2: Nerede mesela?
4: Daha karar vermedim. Önce teklifleri görmem gerekir.
3: Teklif geldi mi peki?
4: Henüz gelmedi fakat hazırlıksız yakalanmamak da idareciliğin bir parçası değil mi? Benim çapım büyük, görev alanım şimdilik apartman.
2: Bodrum anahtarı o küçük çapın içinde bulunuyor mu Saffet?
4: Evet bulunuyor.
3: Saffet amca, bodrumu hangi anahtar açıyor?
4: Mavi ip bağlı olan. Evet, işte açıldı.
3: Üçüncü denemede.
4: kilitlerde önemli olan ilk hamle değil, neticedir.
2: Sağ ol Saffet.
4: Ne arıyorsunuz Bodrum'da şimdi?
2: Benim takım çantasını.
3: Daha doğrusu takım çantasının içindeki matkabı.
4: Nasıl bir matkap?
2: Kırmızı, siyah saplı.
4: Kırmızı ve siyah saplı.
2: Gördün mü onu bir yerde?
4: Bir yerde gördüm ama nerede gördüğümü hatırlayamadım. Düşünmem lazım.
3: Sen ayrıntıları unutmazdın Saffet amca.
4: Asla unutmam. Yalnızca bazen bilgiyi hemen açıklamam. Büyük adamların biraz gizemi olmalı değil mi?
2: İyi, hatırlarsan haber ver Saffet.
4: Hatırlarsam önem sırasına koyarım Rıza abi. Şu anda görev listemde ikinci katın hüzünlü sayacı var. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz.
3: Saffet amca gerçekten çok başka yerlere gelebilirmiş.
2: Aha, ne demezsin.
3: Dede, Bodrum'un ışığı yanmıyor.
2: Biliyorum, ampul geçen hafta patlamıştı.
3: Emekli elektrik teknisyeni olarak gelip değiştirmedin mi?
2: Yeniden sabitlenmesi gerekiyor, matkapla gelecektim işte.
3: Matkap da Bodrum'da.
2: Hayat bazen insanın önüne böyle kapalı devre meseleler çıkarabiliyor.
3: Tamam, telefonun fenerini açıyorum.
2: Gülce, ışığı biraz sola tut. Şu kırmızı takım çantasını görüyor musun?
3: Eski gazetelerin ve bir gün lazım olur yazan üç kutunun arkasındaki mi?
2: Onlar tasnif kutuları.
3: Üçünün üzerinde de aynı şey yazıyor.
2: Çünkü içindekilerin hepsi bir gün lazım olacak.
3: Hangi gün peki?
2: Gününü bilsem üzerlerine tarih yazardım.
3: Bu da ne?
2: Kerpeten.
3: Onu görüyorum ama sapında Kamil yazıyor.
2: Demek ki Kamil Bey'in.
3: Ne zamandır sende bu dede?
2: Onu şimdi bilemeyiz.
3: Kamil Bey'e sorabiliriz.
2: Gerek yok, gerek yok. İnsanların hafızasını lüzumsuz ayrıntılarda yormamak gerekir.
3: Dede, başka emanet var mı burada?
2: Biz matkabı arıyoruz, konuyu dağıtmayalım.
3: Matkap burada yok.
2: Mümkün değil.
3: Çantanın içine bakıyoruz, bak yok işte.
2: Şu bezin altına baktın mı?
3: Baktım.
2: Küçük bölmesine?
3: Dede, matkapı bölmeye sığar mı?
2: Emanet eşya buhar olup uçmadığına göre bir yerlerde olmalı kızım.
3: Kamil Bey'i arayalım en iyisi.
2: Olmaz.
3: Neden?
2: Adamcağız matkabını kaybettiğimizi sanır.
3: Kaybetmedik mi?
2: Henüz meseleyi o kelimeyle tanımlayamıyoruz.
3: Ben arıyorum şimdi.
2: Dur aman, önce yukarıya bir daha bakalım.
3: Dede, emanet bekletilmez. Bunu tecrübeli bir büyüğüm söylemişti. Adı da Rıza.
2: O sözü bu kadar erken bana karşı kullanacağını bilseydim biraz daha beklerdim.
3: Kamil Bey'in numarası açık. Ara düğmesine basman yeterli dede.
2: Kızım, apartmanın önüne kadar çıkmamız şart mıydı yahu?
3: Bodrum'da telefon çekmiyordu.
2: Bunu sen biliyordun da niçin aşağı indik peki?
3: Sen biliyordun da niçin ışığı tamir etmedin?
2: Her soruya soruyla cevap vermek iyi bir alışkanlık değil Gülce.
4: Rıza abi, Rıza abi, bir dakika. Matkabı hatırladım biliyor musun?
2: Öyle mi? Nerede gördün?
4: Dün akşam 7:20 kala Kamil Bey'in elindeydi.
3: Emin misin?
4: Siz evde yoktunuz, hatırladım. Kamil Bey geldi, kendi matkabını istedi. Ben de Bodrum'u açtım oradadır diye.
2: Bana niçin haber vermedin Saffet?
4: Verecektim Rıza Bey. Bu arada Kamil Bey çıkarken matkabı da böyle zıt zıt diye iki kere çalıştırdı hatta.
3: Saffet amca, dedeme niçin söylemedin o zaman?
4: Bilgiyi uygun zamanda açıklamak üzere beklemeye aldım diyelim.
2: Saffet, uygun zaman bütün sabah matkabı aradıktan sonra mı geldi ha?
4: Efendim, bilginin kıymeti ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkar. Değil mi?
3: Bizim o bilgiye Bodrum'a inmeden önce ihtiyacımız vardı.
4: O sırada bilginin kıymeti henüz ortaya çıkmamıştı.
2: Ulan Saffet, desene matkap Kamil'de.
4: Evet, netice itibariyle öyle.
3: Bodrum kapısındayken bir yerde gördüm demiştin.
4: Bilgiyi olgunlaştırmadan açıklamam küçük hanım. Yanlış bilgiyle bir apartman idare edilmez.
2: Doğru bilgiyle idare ediliyor mu peki Saffet?
4: Yetki meselesi Rıza abi. Benim çapım büyük biliyorsun mu?
3: Görev alanı şimdilik apartman. Anladık.
4: Gençler beni anlamaya başladı. Neyse, ikinci katın sayacı beni bekliyor. Büyük işlere küçük kaçaklarla başlanır. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz.
3: Kamil Bey yine de arayacak mısın dedi?
2: Arayacağım. Matkabı aldığını öğrendiğimi söyleyip kerpeteni de bugün götüreceğim.
3: İşte şimdi oldu.
2: Fazla sevinme. Senin de odanda bana ait iki tornavida var.
3: Onlar emanet değil. Geçen yıl masamı tamir ederken sen unuttun.
2: Ayrıntılara gereğinden fazla önem veriyorsun.
3: Safret amcadan öğreniyorum.
2: Tamam, arıyorum. Günaydın Kamil Bey. Matkabını dün akşam almışsın. Ben de zaten bugün getirecektim. Yok, bir şey olmadı. Safret'in haber verme sistemi biraz gecikmeli çalışıyor da.
3: Dede.
2: Tamam Kamil, görüşürüz kardeşim. Kerpeten'in de bende, onu da bugün getiririm. Hayır, uzun zamandır değil, bir süredir diyelim. Zaman dediğimiz şey göreceli tabii. Tamam, hadi Allah'a emanet.
3: Demek matkabı kaybetmemişiz.
2: Ben de başından beri onu söylüyorum.
3: Kamil Bey dün gelmiş, Safret amca da bodrumu açmış.
2: Bana haber verilmemiş.
3: Sen de matkabı bulmak için daha kahvaltı etmeden mutfak dolaplarını boşalttın. Beni bodruma indirdin, anahtarı da yukarıda unuttun.
2: Fakat bütün bunlar sayesinde Kamil'in kerpetenini bulduk.
3: Bulmasaydık ne zaman geri verecektin dede?
2: Bulmadığım şeyi nasıl vereyim kızım?
3: Ama aldığını biliyordun.
2: Doğru söylüyorsun. Şakası bir yana kerpeteni Kamil hatırlamadan götürmem gerekiyordu.
3: Belki o da istemeye çekiniyordur.
2: Ya, olabilir. İnsan bazen bir yakınından aldığı emaneti rahatça geciktirebiliyor. Nasıl olsa yabancı değil diyor.
3: Halbuki yakın olması emaneti önemsiz yapmıyor.
2: Evet, daha dikkatli olmayı gerektiriyor. Seni mahcup etmeyeceğini bilen birini mahcup etmek hiç yakışmaz.
3: Kerpeteni götürüyor muyuz şimdi?
2: Evet, şimdi götürüyoruz. Bundan sonra emanet aldığımız eşyaları da yazıyoruz bir kenara.
3: Telefonda bir liste yapabilirim.
2: Olmaz, defter olsun. Telefon bozulur, silinir, şarjı biter, bir şeyler olur. Defter kalıcıdır.
3: Defteri kaybedersen?
2: Kaybetmemek için takım çantasına koyarım canım.
3: Dede, biz bu sabah takım çantasını aramadık mı?
2: Neyse, defteri sen tut, tamam mı?
3: Öyle olsun. İlk sayfaya ne yazıyoruz?
2: Kamil Bey'in kerpeteni.
3: İkinci sayfaya?
2: Rıza dedenin itibarını kurtarma çalışmaları.
3: Onun için daha kalın bir defter almalıyız.
2: Saygı çerçevesinde konuş küçük hanım.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlı

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir. İnsana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.

0: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
1: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
2: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
3: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

0: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Fon soruşturmasının dördüncü dalgasında destek faktöring ve Özata denizcilik bağlantılı isimlere yönelik yeni operasyon düzenlendi. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 9'u yakalandı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında da 5 şüpheli tutuklandı. Bir diğer gelişme ise mal varlığı tedbirlerinde yaşandı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki tedbirler kaldırıldı, gerçek kişiler üzerindeki tedbirler ise devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orak.

0: Hoş geldiniz. Bendeniz Duygu Orak. Peki efendim, nedir bu bizim sanatımız? Mekana ve ruha anlam katma arayışında olan, ecdadımızdan bugüne bize ulaşan hat, ebru, tesip, minyatür, çini ve cilt gibi Türk-İslam sanatlarıdır bizim sanatımız. Gelenekli, geleneksel yahut klasik sanatlar dediğimiz bu sanatlar, çağlar boyunca zevki selime, fikri selime ve aklı selime seslenen, aynı zamanda bizim öz zenginliğimizi ve kimliğimizi oluşturan sanatlarımızdır. Türk-İslam sanatlarından söz ettiğimizde karşımıza önce gelenek kavramı çıkar. Çünkü bizim sanatlarımızda gelenek, yalnızca geçmişten bugüne aktarılan bir takım biçimlerden ibaret değildir. Geleneği doğru anlamak için onu iki ayrı yönden düşünmek gerekir. Yatay ve dikey. Yatay anlamıyla gelenek, toplumların uzun yıllar içerisinde benimsediği, yaşattığı ve sonraki nesillere aktardığı örf, adet ve alışkanlıklardı. Bizi geçmişimizle, ailemizle, yaşadığımız toplumla ve kültürümüzle birbirimize bağlayan bir hafızadır. Fakat geleneğin bir de dikey yönü vardır. Bu yönüyle gelenek, insanı yalnızca geçmişiyle değil, görünenden görünmeyene, maddeden manaya, kendisinden daha yüce bir hakikate yöneltir. Belki de sanatın insan hayatındaki yerini tam da burada daha iyi anlayabiliriz. Çünkü sanat, bozulan ahengi yeniden oluşturma, kanatılan yarayı iyileştirme ve unutulan güzelliği yeniden hatırlatma çabasıdır. İnsan yalnızca yaşayan değil, yaşadıklarına anlam vermeye çalışan bir varlıktır. Sevincini, hüznünü, hasretini, hayretini ve gördüğü güzelliği ifade etmek ister. Ve bazen kelimelerin yetmediği yerde sanat konuşur. Bir çizgide, bir renkte, bir motifte, bir namede yahut suyun üzerinde açılan küçük bir çiçekte insanın iç dünyası görünür hale gelir. Sanatkar da belki başkalarının baktığı yerde biraz daha dikkatle gören, gördüğü güzelliği gönlünde yoğurup onu yeniden ifade eden kişidir. Çünkü kabiliyet insanda bir tohum gibidir. İşlendikçe gelişir. Emek verildikçe görünür hale gelir. Üzerine düşülmezse körelir. Bu sebeple bizim sanatlarımızda yalnızca ortaya çıkan eser değil, o eseri meydana getiren insan da önemlidir. En güzel boya belki de kalbimizden süzüp renk eylediğimizdir. Ve en büyük sanat evvela kendi gönlümüzü imar etmek, ardından başka bir gönle dokunabilmek, orada bir karşılık bulabilmektir. Sanatımızı bir binek eyleyip iyiye, doğruya ve hakiki güzele doğru yol alabilmektir. Burada tahayyülün de ayrı bir yeri vardır. Çünkü insan hayal edebildiği için sanat vardır. Sanat, aklın ulaştığı yere tahayyülün imkanlarını da ekler. İnsan görmediğini düşünebilir, düşünemediğini hissedebilir. Sonra bütün bunları bir eser vasıtasıyla görünür hale getirebilir. Fakat İslam sanatlarında bütün bu güzellik arayışının bir maksadı vardır. Maksat yalnızca güzel bir eser meydana getirmek değildir. Bir hattın duvarda bulunması, bir ebrunun çerçevelenmesi yahut bir tesibin seyredilmesi tek başına yeterli değildir. O eser, onu meydana getirene de ona bakana da bir şey söylemeli, insana bir şey vermeli, onu bir yerden başka bir yere taşımalıdır. İslam sanatları maksat ve usul üzerine inşa edilir. Maksadın başlangıcında niyet vardır. Hedefe ulaşabilmek için yalnızca niyet yetmez. O yolda yürüyebilmek için usul, erkan ve edep gerekir. Belki de bu yüzden bizim sanatlarımızda eser kadar yolda kıymetlidir. Netice kadar o neticeye nasıl ulaşıldığı da önemlidir. Ve eskilerin çok güzel bir sözü vardır. Usulü terk eden ustattan uzaklaşır. Biz de, bizim sanatımız da bu yolun izlerini birlikte sürmeye, sanatımızı yalnızca seyretmeye değil, onu anlamaya ve hissetmeye çalışacağız. Sevgili dinleyenler, kendimizi, bizi biz edeni bulmaya çalıştığımız, Aramaktan yorulmadığımız sanatlı bir ömür dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bizim sanatımız. Hazırlayan ve sunan Duygu Orak.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 29 Eylül 2026 Salı. Hicri takvime göre 18 Rebiul Ahir 1448. Rumi takvime göre 16 Eylül 1442. Tarihte bugün Trablusgarp Savaşı başladı. 1911. Arka sayfa. Günün konusu. Alim sahabi Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. İlk dönem İslam toplumu içinde yetişen seçkin şahsiyetlerden birisi de Hazreti Peygamber'e duyduğu derin muhabbet ve bağlılıkla bilinen Abdullah bin Ömer'dir. Buluğ çağına ermeden Müslüman olması, Medine'ye hicretin ardından evleninceye kadar suhbede kalması, ablası Hazreti Hafsa'nın Allah Resulü ile evli olması sayesinde onun evine rahatlıkla girebilmesi gibi hususlar onun Kur'an'ın nüzul ortamında yetişmesini sağlamıştır. Abdullah bin Ömer, Resulullah'ın birçok sahabinin görüp duyma imkanını bulamadığı davranış ve sözlerinin Müslümanlara aktarılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Rivayet ettiği 2630 hadisle en çok hadis rivayet eden 7 sahabinin, Müksirun'un ikincisi olmuştur. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, mutedil ve dengeli tavırlarıyla, sünnet eksenli Kur'an anlayışıyla, şüpheli konulara karşı gösterdiği tavizsiz tutumuyla, en önemlisi de Allah Resulüne tabi olmada gösterdiği örnekliğiyle hem yaşadığı çağda hem de sonraki dönemlerde müminler için önemli bir referans noktası olmuştur. Bir hadis. Allah'ım, yalnız senin önünde eğildim, yalnız sana inandım, yalnız sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim yalnız sana karşı huşu halindedir. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Gençliğe Rehber programından gönülden selamlar. Rabbim programımızı hayra, hayatımıza ve çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiye güzellikler katmaya vesile eylesin. Umarım yaz sezonunu dinlenerek sevdiklerinize güzel anılar biriktirerek ve kendinize

de zaman ayırarak geçirebilmişsinizdir. Şimdi yeni bir eğitim öğretim yılıyla birlikte hayatımızın ritmi de yeniden değişmeye başladı. Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte bugünkü yayınımızda ilk olarak okul hayatına ve çocuklarımızın okula uyum sürecine bakalım istiyorum. Evlerde çantalar hazırlanıyor, defterler kaplanıyor, kalemler seçiliyor. Okul telaşı, çocuklarda heyecan, anne babalarda ise tatlı bir endişe var. Kimi çocuk okuluna büyük bir istekle başlıyor. Kimi annesinin ya da babasının elini biraz daha sıkı tutuyor. Kimi ise yeni öğretmenini ve arkadaşlarını merak ediyor. Kimi daha ilk günden itibaren ben okula gitmek istemiyorum diyor. Okula başlayan bir çocuk yalnızca ders öğrenmeye başlamaz. Hayatının yeni bir alanına adım atar. Bu süreçte biz anne babalar için önemli olan ise çocuğun önündeki bütün güçlükleri ortadan kaldırmak değil, onun bu yeni hayat alanına güvenle girmesine yardımcı olmaktır. Çocuğumuza destek olmak başka, onun yerine yaşamak başkadır. Bazen sevgimizden, kaygımızdan ya da onu koruma isteğimizden dolayı çocuğumuzun çantasını biz hazırlarız. Ödevlerini biz takip ederiz. Unuttu eşyaları hemen okula yetiştiririz. Yaşadığı sorunları onun yerine çözmeye çalışırız. Oysa çocuklarımızın ihtiyacı olan mesaj şudur. Zorlanabilirsin ama baş edebilirsin. Gerektiğinde ben buradayım. Bu sezon boyunca belki de en çok şu soruların üzerinde duracağız. Çocuklarımızın hayatını onlar için mi düzenliyoruz, yoksa kendi hayatlarını kurabilmeler için onlara alan mı açıyoruz? Çocuklarımızın yanında olacağız ama onların yerine yürümeyeceğiz. Onları koruyacağız ama hayatın bütün güçlüklerinden uzak tutmaya çalışmayacağız. Duygularını önemseyeceğiz ama her duygunun hayatı yönetmesine izin vermeyeceğiz. Başarılarını destekleyeceğiz ama değerlerini yalnızca notlarına ve performanslarına bağlamayacağız. Çünkü çocuklarımızın yalnızca başarılı olmaya değil, kendini tanımaya, yaşına uygun sorumluluklar almaya, hata yapmaya, yeniden denemeye ve gerektiğinde yardım istemeye de ihtiyaçları var. Çocuklarımızın büyüme yolculuğunda onların yanında nasıl durduğumuz ve ne zaman destek olduğumuz, ne zaman geri çekildiğimiz ve hangi cümlelerle ona eşlik ettiğimiz büyük önem taşıyor. Okulda çocuğumuzun öğretmeni vardır, arkadaşları vardır, kurallar, beklentiler vardır, beklemek vardır, başaramamak vardır, yeniden denemek vardır. Anne ve babasının yanında olmadığı bir ortamda kendi sorunlarıyla karşılaşmak, bazen çözmek, bazen yardım istemek vardır. Dolayısıyla okul yalnızca matematik ve Türkçe öğrenilen bir yer değildir. Çocuk orada aynı zamanda hayatı öğrenir. Her çocuk okula aynı duyguyla başlamaz. Kimi çocuk için okul uzun zamandır beklenen, heyecan verici bir başlangıçtır. Yeni çantasını taşımak, sınıfını görmek, arkadaşlarıyla buluşmak ve öğretmeniyle tanışmak onu mutlu eder. Kimi çocuk ise bütün bu yeniliklerin içinde kendisini kaygılı, çekingen ya da güvensiz hissedebilir. Bazen çocuklarımızın okula uyum sürecini kendi beklentilerimizle değerlendiririz. Bak, herkes okula gidiyor. Sen de alışacaksın. Artık büyüdün. Bunda korkacak ne var? Oysa bir çocuğun okula başlaması bizim gözümüzde ne kadar doğal ve sıradan görünürse görünsün, onun dünyasında oldukça büyük bir değişimdir. Çocuk yeni bir ortama girer. Yeni insanlarla tanışır. Gününü farklı kurallara göre yaşamaya başlar. Ne zaman konuşacağını, ne zaman bekleyeceğini, ne zaman yardım isteyeceğini öğrenmeye, anlamaya çalışır. Bütün bunlar yetişkinler için küçük ayrıntılar gibi görünse de çocuk için ciddi bir uyum çabası gerektirir. Bu nedenle okula uyum sürecinde ilk ihtiyacımız olan şey, çocuğumuzu başka çocuklarla karşılaştırmak değil, onu kendi içinde gözlemlemektir. Çocuğumuzun neye zorlandığını anlamaya çalışmaktır. Belki sınıfa girmekte zorlanıyordur. Belki annesinden ayrılmak ona ağır geliyordur. Belki öğretmenine soru sormaya çekiniyordur.
Belki arkadaşlarının arasına katılmak için zamana

ihtiyaç duyuyordur. Belki dersler ilgisini çekmiyordur. Belki de gün boyunca kendisini tutuyor, eve geldiğinde bütün yorgunluğunu ve gerginliğini evde gösteriyordur. Bunların her biri çocuğun bize verdiği bir mesaj olabilir. Bu mesajı hemen susturmaya çalışmak yerine önce anlamaya çalışabiliriz. Senin için zor olan ne? Okulda en çok hangi zamanlarda kendini rahatsız hissediyorsun? Yanında biri olduğunda daha kolay olur mu senin için? Gibi sorularla çocuğumuzun yaşadığı deneyime yaklaşabiliriz. Fakat burada da çok önemli bir denge var. Çocuğumuzu anlamak, onun her istediğini yerine getirmek anlamına gelmez. Kaygısını dinlemek, her kararını her zaman kabul etmek anlamına gelmemelidir. Onun zorlandığını görmek, bütün sorumlulukları bizim üstlenmemiz gerektiği anlamına gelmez. Çocuğa hem duyguyu yaşayabileceği, hem de hayatın akışına devam edebileceği bir alan açmamız gerekir. Okula gitmek istemediğini anlıyorum. Ayrılmak zor geliyor olabilir. Ama okul zamanı geldi, hazırlanacağız ve bu sabahı birlikte geçireceğiz diyebilmek, çocuğun duygusunu reddetmeden sınırı korumaktır. Çünkü çocuklarımızın yalnızca rahatlatılmaya değil, zor duygularla baş edebileceklerine dair bir güvene de ihtiyaçları vardır. Bu güveni onlara çoğu zaman uzun uzun açıklamalarla değil, bizim sakin, kararlı ve tutarlı tutumumuzla verebiliriz. Eğer anne baba kaygılıysa, çocuk da okulun tehlikeli bir yer olduğunu düşünebilir. Anne baba her ayrılık anını uzatıyorsa, çocuk ayrılığın gerçekten dayanılmaz bir şey olduğuna inanabilir. Anne baba her küçük sorunda hemen devreye giriyorsa, çocuk kendi başına çözüm aramayı öğrenemeyebilir. Bu nedenle çocuklarımızın yanında olurken kendi kaygımızı fark etmemiz gerekir. Belki de çocuğumuzdan çok biz ayrılmakta zorlanıyor olabiliriz. Onu okula bırakırken tekrar tekrar sarılmak, kapıdan ayrılmamak, öğretmeninden sürekli bilgi istemek bize iyi geliyor gibi görünse de çocuğun kaygısını artırır. Çocuğa verilmesi gereken en güçlü mesajlardan biri şudur: sen güvendesin, ben de sana güveniyorum. Bu mesajı verebilmek için elbette çocuğumuzu gözlemlemeli, öğretmeniyle iletişim kurmalı ve ihtiyaç olduğunda destek almalıyız. Ancak bütün bunları yaparken çocuğun kendi deneyimini yaşamasına da izin vermeliyiz. Çünkü okulun ilk günleri yalnızca çocuğun okula alıştığı günler değildir. Aynı zamanda anne babanın da çocuğunun büyüdüğünü, kendi başına bazı şeyleri yapabildiğini ve hayatın her alanında onun yerine bulunamayacağını kabul etmeye başladığı günlerdir. Bu kolay değildir elbette. Çocuğumuzun zorlandığını görmek bizi de zorlar. Ama bazen onun gelişimi için yapabileceğimiz en değerli şey, yanında dururken bir adım geride durabilmektir. Mesela onun yerine konuşmamak, onun yerine cevap vermemek, onun yerine arkadaşlık kurmamak, onun yerine her problemi çözmemek ve çocuğumuza şu duyguyu verebilmek: bu hayat senin. Ben seni yalnız bırakmayacağım ama senin yerine de yaşamayacağım. İşte yeni eğitim öğretim yılı boyunca üzerinde duracağımız temel meselelerden biri de bu olacak. Çocuklarımızın hayatına sevgiyle eşlik etmek, onları kontrol etmek değildir. Onları korumak, bütün güçlükleri ortadan kaldırmak değildir. Onlara destek olmak, onların yerine karar vermek değildir. Bazen en büyük destek çocuğumuzun kendi gücünü fark etmesine izin vermektir. Evet pek kıymetli dinleyicilerimiz, bu sezon boyunca çocukların, gençlerin duygularını, gelişimlerini, okul hayatını, aile ilişkilerini ve ebeveynlik deneyimlerini birlikte konuşacağız. Bazen çocuklarımızın yaşadığı bir güçlüğü anlamaya çalışacağız, bazen kendi tutumlarımıza dışarıdan bakacağız. Bazen de iyi niyetle yaptığımız bazı şeylerin çocuklarımız üzerindeki etkisini yeniden değerlendireceğiz. Çünkü anne babalık her zaman doğruyu bilen ve hiç zorlanmayan bir yetişkin olmak değildir. Anne babalık öğrenmeye, fark etmeye, gerektiğinde durup yeniden düşünmeye devam etmektir. Yeni sezonda bu konuları birlikte paylaşmak dileğiyle programı

0: programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla, hoşça kalın efendim.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: ister piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun, her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur ifadelerini kullandı. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümünün ardından yıllar sonra yeniden açılan dosyada bu kez dikkat çeken bir olay yaşandı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan dönemin cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Savcılık, Tamer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için ayrı bir soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 38 şüpheliden 36'sı tutuklandı. Mescid-i Aksa'daki baskınlar yeni bir boyut kazandı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir yoğun polis koruması altında Mescid-i Aksa'ya girdi. Aynı gün 1200'den fazla İsraillinin de Aksa'ya girdiği açıklandı. Öte yandan İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. İlk iki uçağın teslim edildiği program kapsamında toplam 55 uçağın hava kuvvetlerine kazandırılması hedefleniyor. Camiler ve Din Görevlileri Haftası 1-7 Ekim tarihleri arasında cami ve sosyal hayat temasıyla idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş hafta dolayısıyla bir takdim yazısı kaleme aldı. Camilerin sosyal hayatın merkezindeki yerine dikkat çekti. Mabetle hayat arasındaki bağ güçlendirilmeli dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde azalacak. İç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 26, Antalya 30, Eskişehir 18, Trabzon 24, Erzurum 19, Gaziantep 27 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 43, Kudüs 26, Lefkoşa 30, Girne 28, Saraybosna 17, Gümüşhane 23 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.
2: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli vakitler diliyoruz. 29 Eylül Salı akşamında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketli eylesin, mübarek eylesin, huzurlu eylesin efendim. Tabii ki sizlerden gelecek o güzel, kıymetli mesajları, cümleleri, istek eserlerinizi bekliyoruz programımızda. Mevlam bu güzel akşamda sizlerle olan birlikteliği en güzel muhabbeti, en güzel selamlaşmayı yapmayı da nasip eylesin her birimize.

amin. Eserlerinizi bekliyoruz, isteklerinizi bekliyoruz, selamlarınızı bekliyoruz. Akşam yoklamasında bakalım hangi şehirlerdeyiz efendim? Hangi dinleyicimiz ya da dinleyicilerimiz bizlerle birlikte ve hangi güzel eserleri isteyeceksiniz? Merakla bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Diyanet Radyomuzda Hayırlı Akşamlar programımız an itibariyle başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen şöyle bakalım ilk mesajlarımıza. Yayınlar diliyoruz sıradaki eser. Eşim Umut Armağan olsun. Bütün sevenlere en kısa sürede kavuşması duasıyla. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Eskişehir'den Tuğba. Aleykümselam. Eşref Ziya'dan Sensin Gülüm eserini Gözümün Nuru eşim için yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli hayat arkadaşım için Sevdim Seni ilahisini istiyorum. Kocaeli'den Özlem. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay abicim. Kayseri'den Mustafa ben. Nasılsın? Çok şükür efendim. İyi. Sizler nasılsınız? Senden bir eser dinlemek istiyorum. Selametle teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar. Şahsım adına benden değildir dinlemek istediğiniz eser, değil mi? Ben öyle düşünüyorum en azından. Birbirinden güzel eserleri sizlere armağan ederim Mustafa kardeşim. Kayseri'ye de bolca sevgiler selamlar gönderiyoruz sizler aracılığıyla. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin Diyanet Radyomuza. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan dinlemekteyiz. Bursa'da bulunan kızım Esra, torunum Yusuf Selim. Sizleri dinliyor onlar şu anda. Onlara da selamlar gönderiyorum ve İmam Hatip'lim ilahisini istiyoruz. Kolay gelsin, yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bursa'ya da selamı olsun. Bursa'da bizi dinliyordur şu anda. Dinliyorsunuzdur değil mi? Güzel Bursa'mızın güzel insanları. Bursa'dan mesajlar alabilir miyiz efendim? Lütfen Bursa'dan selamlar bekliyoruz. Selamünaleyküm Karabük'ten Bilal Bostancı ben. Aleykümselam. Tüm İslam alemine ve sevdiklerime Aşk Senin isimli eseri armağan etmek istiyorum. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Konya'dan Saliha ben. Annem ve babamla birlikte dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser de Eşref Ziya'dan bir parça olursa seviniriz. Hem canım anneme hem de canım babama armağan olsun. Armağanımız olsun efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Her bir şehirden, dünya üzerindeki bizleri dinleyen her bir ülkeden istek eserleri, mesajları bekliyoruz. Buyursunlar.

Efendim devam ediyoruz. Diyanet Radyomuza Ankara'dan ve yoğun trafikten selamlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz efendim, bizden de selam olsun. Tabii başkent trafiği oldukça yoğun değil mi? Bu güzel yayını yol arkadaşlarım Sayın Cabir ve Hüseyin Bey'e, başta Ankara trafiğinde olan herkese, yollarda olan herkese armağan ediyorum. Sevgili Taha Bey, biz de armağan ediyoruz. Bütün yolda trafikte olanlar, nerelerde trafiktesiniz efendim, yazınız müsaitseniz. Rabbim bütün yolcularımıza hayırlı, güvenli, kazasız yolculuklar nasip eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bandırma Som Altın Atölyesi'nden Ayşe ve Emine. Arkadaşım da servisi Elvan kardeşime annemin rüyası meselini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar efendim. Mevla tüm darda kalmışlara, yolda kalmışlara, sıkıntıda olanlara yardım eylesin. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin. Bornova'dan sizlere selamlarımızla. Aleyküm selam. Bizden de selam olsun efendim. Hayırlı akşamlar diliyorum.

diyoruz, yayınlar olsun. Eskişehirli Tırcı Muzaffer'den selamlar. İstikamet Çorlu. Yolunuz açık olsun efendim. Sağ selamet varınız inşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sürekli sizleri dinliyoruz severek ama devamlı telefon numaranızı bizlere hatırlatıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Diyor ki yeni dinleyen dinleyicilerimiz var ya efendim, onların da hatırında olması için biz numaramızı söylüyoruz. Konya'dan Zehra Kaplan, teşekkür ediyoruz. Ümit ederiz bütün dinleyicilerimiz sizler gibi WhatsApp numarasına bizleri dahil etmişlerdir ve kaydetmişlerdir. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nerelerdesiniz? Bursa, evet. Bursa'dan istedik mesajları. İbrahim Çıraklar ben Bursa'dan. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Sıradaki eser de Eşime Gelsin ve Boykota Devam, Boykota Devam ediyoruz efendim. Durmadan, bıkmadan boykota devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Gaziantep'ten Profesör Doktor Mehmet Görmez Ortaokulu'nda Harun Eşref Ziya'dan Zaman Ezgisini istiyorum ve aileme armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamlarınızı, mesajlarınızı bizleri dinleyen, trafikte olan ama müsait olan bütün dinleyicilerimiz, sizin de hangi trafikte olduğunuzu sizlerden öğrenelim istiyoruz. Buyursunlar.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. İstanbul Esenler'den yazıyoruz. Aleykümselam. Mesai arkadaşlarıma selam söylüyorum diyor Mehmet Selmani Bükre Çavuşoğlu. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Merhabalar Çağatay Bey. Merhaba efendim. Kayseri'den severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selam olsun Kayserimize. Ödevlerini yapan kızlarım Sevde, Meryem'e ve bütün yavrularımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Mevla zihin açıklığı versin bütün öğrencilerimize, bütün evlatlara. Fatih Koca'dan da bütün dinleyicilerinize bir eser armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Bitlis Tatvan'dan selamlar ve muhabbetlerimle. Murat ben. Buyursunlar efendim. Ömer Karaoğlu Yaldızlı Yalanlar ezgisini kalbinde Gazze sevgisi olan herkese armağan ediyorum. Allah rızası için boykota devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem farkındalığınız için hem hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Bitlis'e, Tatvan'a, o güzel memlekete bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz biz de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yusuf Selim ben. Bursa'dan 9 yaşındayım. Annemle beraber dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eser de anneanneme hediye olsun. Ben de suskunluğum bedeli ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bursa'mıza bir kez daha selam olsun. Mersin'den Ali ben. Hayırlı akşamlar. Ömer Karaoğlu Arzuhal eserini istiyorum ve bütün İslam alemini, sizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyomuza, hayırlı akşamlar efendim. Afyon'dan Rahim'e, bugün doğum günü olan, hayatıma güzellik katan, kıymetli adı güzel, kendi güzel dostum Elif Ertürk'e Rabbimden hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu, uzun, huzur dolu, uzun bir ömür niyaz ediyorum. Bu güzel günün anısına Boş Sada adlı eseri canım dostum Elif için armağan ediyorum. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Efendim şimdi sıradaki istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha buluşturalım sizlerle. Ardından tekrar mesajlarınızla, selamlarınızla devam edelim. Selamını henüz yazamayan dinleyicilerimiz, bekliyoruz selamlarınızı.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyoruz efendim. İstanbul'a uzanacağız. Büyükçekmece'den Hacer Çakır ben bütün dinleyicilere. İbrahim Meletlioğlu sensin, sen ilahisini istiyor. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Bolu'dan selamlar size. Aleyküm selam. Kardeşim için Maherzain'den yani bir selam aleyke eserini istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamlar, hayırlı akşamlar. Çağatay Bey Ankara'dan sizlere sevgiler, selamlar. Sıradaki ilahi sizlere ve bütün gurbetçilere armağanımız olsun. Teşekkür ediyoruz. Boykota devam. Boykota devam ediyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz mesajlarınızı.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları, "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Efendim devam ediyoruz Diyanet Radyomuzda kaldığımız yerden. Ankara Elma Dağ'dan selamlar size. Aleyküm selam. Zeyd'in gözleri eserini biricik kızım Zeynep ve bütün gönül dostlarına armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Ardahan'dan Türk gözünden yazıyorum. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ım tüm Müslüman kardeşlerimizin işlerine kolaylık versin. Amin. Dua eder, dua bekleriz. Her daim dualarınızda olalım efendim lütfen. Ardahan'a, güzel memlekete bizden de bolca selam olsun. Sevgiler, selamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz Çağatay Bey. Yine güzel eserler bizi mest ediyor. Hayırlı akşamlar. Sizlerin belirlemiş olduğu eserler efendim. Rabbim bütün dualarımızı kabul eylesin. Amin. Erzurum eserini istiyorum Mehtap ben. Yayınlarsanız mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Sparta Güller Diyarı'ndan muhabbetler, saygılar gönderiyoruz Çağatay Bey kardeşim. Ali Bey, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Isparta'ya biz de bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Uşak'tan Serhat Erkek, hayırlı akşamlar. Bütün ümmeti Muhammed'e selamı olsun. Ahmet Özhan'dan Güzel Aşık ilahisini yayınlarsanız memnun oluruz. Uşak'a bizden de selamı olsun efendim. Bursa'dan selamlar, hürmetler. Serkan Balı ben. Sıradaki eser tüm iş arkadaşlarım ve değerli dinleyicilerinize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere armağan olsun efendim. Hayırlı, bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı günlerimiz olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben Raif Kaan Canik, 8 yaşındayım. Sizleri babamla beraber Bilecik Günyurdu köyünde dinliyoruz. Eşref Ziya'dan bir eser yayınlarsanız çok sevinirim ve anneme armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olunuz efendim. Raif Kaan Canik. Gözlerinden öpüyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bütün eserlerimiz size armağan olsun. Bilecik Günyurdu köyüne de ayrıca sizler vesilesiyle bolca sevgiler, selamlar gönderiyoruz değerli kardeşim. Hemen sırada güzel eserimiz var. Dinleyelim, ardından tekrar mesajlarınızla devam edeceğiz. Bekliyoruz selamlarınızı.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz.
1: Hayırlı akşamlar.
0: WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Diyanet Radyomuzu selamun aleyküm, aleyküm selam. Çağatay Bey nasılsınız? Elhamdülillah efendim, iyi sizler değilsiniz inşallah. Mustafa Cihat'tan bir eser istiyorum. Ben Gönül Bursa İnegöl'den eşim için, oğlum Enes Emre için ve sizler için Diyanet Radyomuzu hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Radyo dinleyicileri için armağan ediyoruz. Boykota devam, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Dönerci Harun Usta, yine sizlerle buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Danimarka'daki çocuklarıma selam ediyorum. Sıradaki eser de onlara armağan olsun. Teşekkürler. Aceleyle hemen şöyle dükkanı kapattık ki sizin programa yetişelim diye. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kapatmasaydınız dükkanda açardınız, radyomuzu dinlerdiniz orada da. Selam olsun. Hayırlı, bereketli, bol kazançlar olsun hem size hem de bütün esnafımıza, hem de selamlarımızla birlikte. Hayırlı akşamlar. Aşıklar Şehri Uşak'tan şu anda şifa bekleyen bütün hastalara Rabbim Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Amin efendim, amin. İyilik kapısında gönüllü çalışanlar olarak sıradaki eseri onlara armağan ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şırnak Silopi'de görevdeyim asker olarak, sıradaki eseri bütün İslam alemine armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman askerimiz. Şırnak'a bolca sevgiler, selamlar. Silopi'de bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimize selam olsun. Ama tabii ki vatanımızı koruyan, bekleyen, gözleyen bütün ordumuza, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman ordumuza, kahraman askerlerimize, kahraman Mehmetçiğimize, her biriniz başımızın tacısınız. Her birinize selam olsun. Bütün eserlerimize armağan etsek azdır, yetmez. Ama bütün eserlerimiz armağanımız olsun size. Tüm ordumuza, kahraman ordumuza, kahraman askerlerimize, kahraman polislerimize, her birinize, tüm emniyet teşkilatımıza da aynı şekilde armağanımız olsun. Dinleyelim. Askerimize ve askerlerimize özel bir şekilde yayınlayalım. Onlara armağan olsun. Ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

Eymen Ateş buyursunlar Diyanet Radyo dinleyenleri için. Hu Mevlam, Hu ilahisini istiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Van'dan Hasan Talay, hayırlı yayınlar olsun. Sıradaki eser eşime ve bizi dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Çağatay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gitmelik olduk. Yeni mi geldiniz acaba? Sizler de hoş geldiniz radyonuzun başına. Bize rahmet lazım ezgisini yayınlarsanız sevinirim. Adana'dan selamlar Zeliha ben. Adana'mıza bizden de bolca sevgiler selamlar olsun efendim. Hemen dinletelim sıradaki istemiş olduğunuz eseri. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Yeni yayın döneminin sayılara vesile olsun, daim olsun inşallah. Selam ve dualarla teşekkür ediyoruz. İsimsiz dinleyicimiz gönderdi. Hayırlı akşamlar. Aykut Kuşkaya'dan bir eser dinletirseniz seviniriz. Herkes armağan olsun. İstanbul'dan Betül ben ve selam. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım efendim. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

Efendim bu akşam biraz erken huzurlarınızdan ayrılacağız. Hayırlı akşamlar. Yozgat Sorgun Gülşehri Çötelli Köyü Derneği Dernek Başkanı Hakan Özen. Sıradaki eser eşim Hatice ve bütün Yozgatlılara armağan ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim hayırlı akşamlar. Adana'dan Kader Aslan selamı olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Bundan sonraki eser eşim armağanı olsun. Olsun efendim, bütün eserlerimiz armağanımız olsun. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Diyanet çalışanlarına, dinleyenlerine hediye ediyoruz sıradaki eseri. Sonrasında oğlumuz Oğuz Kağan için istiyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ahmet Fatma Berber İstanbul Güngören'den teşekkürler, hayırlı akşamlar. Adana'dan Sevda, severek takip ediyoruz yayınınızı. Sıradaki eser kıymetli eşim Akif için yayınlarsanız seviniriz, hayırlı akşamlar. Sizlere de efendim teşekkür ediyoruz. Güzel eserleri biz de eşlik ediyoruz ve bolca salavat getiriyoruz. Ne mutlu bize efendim. Güzel programlar ve programınız gayet güzel gidiyor, daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Yüreğinize, gönlünüze sağlık efendim. Yarın akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımızda tekrar buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Şehr bin Havşep anlatıyor. Allah'ın Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben de kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle dua ediyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın kudret elinde olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini saptırır."

0: Haber Sokağı. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İkinci bölüm. Asım Bey'i hastaneye götüren taksinin ardından Nar Sokağı'na çöken endişe ertesi günde dağılmamıştı. Hatice Hanım sabahın ilk saatlerinden beri bir haber bekliyor, bekledikçe içine sığmayan duasını bir niyete dönüştürüyordu. Öğleye doğru kendini yine Bakkal Ahmet'in kapısında buldu. Bakkal Ahmet kapının önündeki sandalyelerden birini çekti, elinin tersiyle alnını silerken oturuverdi. Bir güneşe baktı, bir elinin tersini ıslatan tere. ''Ne sıcak mübarek, bu ne?'' dedi ağzının içinden. Hatice Hanım önündeki meyve suyundan bir yudum aldı. ''Yok efendim, niyet ettim.'' dedi yeniden. ''Asım Efendi sağ salim dönsün, helva yapıp dağıtacağım mahalleye.'' Bakkalın dikkati dağıldı, gülmeye başladı. ''Böyle iş olur mu efendim?'' dedi. ''Düzelir dönerse dağıtacakmış, ya dönmezse dağıtmayacak mısınız?'' Ha bunda ne var canım, adak işte, dönsün gelsin diye. Bakkal başını iki yana salladı, tövbe çekti içinden. Konuşsam bir türlü, konuşmasam diye tutamadı kendini, konuşmaya karar verdi. Oldum olası içinde bir şey tutamazdı zaten, dökülüverdi. Efendim, niyet edecekseniz dua etmeye niyet edin. Oturun dua edin efendim. Ya da ne bileyim sadaka verin. Sadaka kazayı belayı def eder derdi rahmetli annem. Ya da yapın helvanızı dağıtın bugün. Niye şarta bağlıyorsunuz? Kuluz biz kul. Biz ancak el açarız. Aciziz. Allah'ım yardım et deriz. O kadar. Bizim işimiz bu. İşi neticelendirmek de Allah'ın işi. Kurt kuzuya karıştı artık. Ahkam keser olduk. Olmaz efendim olmaz. Hatice Hanım duraksadı. İçtiği meyve suyu boğazına takıldı. Çok fena hissediyordu böyle durumlarda. Biliyordu eksik olduğunu. Kendisine öğretmediği için annesine kızıyordu hep içten içe. Ne vardı çeyizime iki yemeni koyacağına, göndereydi okula, az okuma yazma öğrenseydim, iki kitap döndürüverseydim diyordu. Ya da bir Kur'an-ı Kerim, bildiğini anlatsaydı hiç değilse, bazen de kalbi yumuşuyordu. O da bilmiyordu demek diyordu, kendiliğinden affediyordu. İçi karmakarışık oluyordu böyle durumlarda. Bakkal Ahmet'in haklı olabileceğini düşündü, yine de sözünü değiştirmedi. Aa tövbeler olsun, siz de hep bir acayip düşünüyorsunuz. Anlamak mümkün değil. Allah Allah. Başını çevirdi, omzundaki şalı düzeltti. Sokağa döndü yüzünü, gelen geçeni seyretti biraz. Kafasında ölçüp biçti, haklı olduğuna karar verince bakkala döndü. Neyse efendim, siz bana yağla un verin. Belki de bugün yaparım, belli olmaz. Yarına ne olacağımızı bilmiyoruz. Ağzımızdan çıktı bir kere, yerde kalmasın sözümüz. Bakkal Ahmet güldü. Lafının anlaşılmasının verdiği keyifle kalktı yerinden. Bir çırpıda hazırladı malzemeleri, getirip bıraktı masaya. Fıstık da koydum içine dedi. Benden, fıstıksız bir şeye benzemez helva. Hatice Hanım doğruldu yerinden, poşetleri aldı. Aman bilmediğiniz bir şey de olmasın efendim, her şeyi bilin. Hem aşçı, hem hoca, hem bakkal. Kütüphane gibi adam maşallah. Bakkal elini göğsüne götürdü gülerek. Eksik olmayın efendim, eksik olmayın. Asım amcanın durumu iyi değildi. Haberini almıştı aslında Bakkal Ahmet. Kulağı delikti, herkesten önce ulaşırdı haberler ona. Ama kimseye belli etmezdi. Çok konuşurdu ama sırrını asla açık etmezdi. Her bildiğimi söylesem yıkılır buralar derdi. Gizemli kalmayı da sevmiyor değildi. Asım amcanın durumunu akşamüstü eve uğrayıp birkaç eşya almaya niyetlenen kızından öğrenmişti. Kız ağlamaktan şişmiş gözlerini kırpıştırıp ''Dua edin, hiç iyi değil babam'' demişti. ''Doktorlar buradan sağ çıkamaz'' diyorlar. Bakkalın eli ayağı boşalmıştı. ''Öyle deme kızım, herkesten büyük Allah var, dilerse iyileştirir.'' Kızı da beklemiyordu artık iyileşmesini demek. Demek o kadar kötüydü, buradan gittiği hali gibi. ''Kızım, gelsek bir görsek kendisini, izin verir mi doktorlar? Hem moral olur, bizi görünce iyileşir belki biraz.'' Kızı doktorlara soracağını, kabul ederlerse haber vereceğini, teker teker girip görüşürlerse sıkıntı olmayacağını söylemişti. Geceden beri aklındaydı bakkalın. ne çok iyiliğini gördük be diyordu. Yiğit adamdı. Yiğit dediyse Esen Çatan değil, çok sakin bir adamdı Asım amca. Serindi, huzurluydu. Garip üç kızı vardı. Hanımı ölünce evde bekar kalan kızı bakmaya başlamıştı ona. Yaşı vardı lakin dinçti. Kimseye iş buyurmayı sevmezdi. Kızına da defalarca evlen demişti. Benim için kalmak zorunda değilsin kızım. Sen seslen, ben istediğini gönderirim eve derdi. Her bakkala geldiğinde Asım amca. Asım amca başını sallardı. Peygamberimiz bile kendi işini kendi görürmüş. Koskoca İslam devletinin kurucusu düşün Ahmet Efendi. Ben niye çocukları ayağıma getirteyim? Elim tutuyor, ayağım tutuyor. Ağalık etmek bize yakışmaz. Biz hafif olalım. Kimseye ağırlığımız olmasın Efendimiz gibi. Hafif olalım. Bak bu sözü de ondan duymuştu ilk kez. Nasıl hoşuna gitmişti. Zaten emredenleri sevmezdi. Hele burnu düşse yerden almayacak tipler vardı ya, onları gözü görsün istemezdi Ahmet Efendi. Ağır geldiklerinin farkında olmayan insanlar hayatı ağırlaştırıyorlar diyordu. Aklını zorluyordu bazı sözleri Asım amcanın. Bir gün senin gibi olsam ben keşke demişti. Asım amca kocaman gülümsemişti. Gel Ahmet Efendi deyip alıp çıkarmıştı onu eve. Salonuna ilk kez o zaman girmişti. Koskocaman boydan boya bir kütüphane. Dedem yaptırmış bunu zamanında demişti Asım amca. Gerçekten ev yapılırken bunun da yapılmış olması lazım diye düşünmüştü. Duvarın içine gömülmüş gibi, raflarda kalın ince dizi dizi kitap. Devlet arşivleri gibi Asım amca bu ne demişti hayretle. Buradan istediğini dilediğin zaman gelip alabilirsin. Oku getir yenisini al. Yalnız bir ricam var, geri getirirsen sevinirim. Çoğu eski ve hatırası var. Bakkal ellerine yapışmıştı Asım amcanın. Bana bu kadar kıymet biçtin ya, helal olsun demişti, ağlamaklı olmuştu. Bir yılı geçmiştir belki. Oldu mu o kadar? Okuyordu işte. Tezgahın arkasında hep bir kitap olurdu. Bazen roman, bazen hikaye, bazen deneme. Bir kere ilmihale merak salmıştı. Ama utancından üç gün Asım amcanın yüzüne bakamamıştı. Be hey, biz hiçbir şey bilmiyormuşuz ya efendi diye yakınmıştı sonra. Vallahi Allah bize soracak. Ne ettiniz o verdiğim ömrü diyecek. Ne diyeceğim ben? Un, yağ, pirinç sattım derken ömür bitti mi diyeceğim. Vallahi Allah soracak. Asım amca o zaman gülmüştü. Zararın neresinden dönersen kârdır Ahmet Efendi, öyle deme. Bak vaktin varmış da Rabbim nasip etti. Ya bilmeden gideydin? Hayıflanma, kendine yüklenme. Yükle, ne yükleyebiliyorsan yükle heybene. Aldığın kâr. Aldığını dağıtmaya uğraşıyordu şimdi de. İşte mahalleli ne kadar dinlerse. Her doğruda her yerde söylenmiyordu ki efendim. Alan var, alamayan var. İhtiyacı olmayana yahut talep etmeyene bir şey anlatmak, bilgi vermek de bilgiye ziyandı. Havaya karışıp kayboluyordu. Şu Hatice Hanım anladıysa, sözümü ziyan etme Allah'ım dedi, içeri geçti, tezgahın arkasına oturdu, kitabını aldı, başladı okumaya. Fehmi Bey her gün yaptığı gibi güneşin salon penceresinden yüzünü gösterdiği vakitte giyinip sokağa yürüyüşe çıkmaya hazırlandı. Yardımcısı Nazmiye Hanım'ın yanından geçerken, ''Sen kapıyı çekiverirsin Nezaket Hanım'' dedi dudaklarının arasından. Nazmiye Hanım bildiği işin yinelenmesinden duyduğu rahatsızlıkla tozunu aldığı masayı çekti, sandalyeleri iteledi. ''Tabii efendim'' dedi sessizce. Fehmi Bey fark etmedi bile. Elinde ayakkabıları kapıyı açtığı anda karşısında beliren genç çocuğu görünce istemsiz bağırıverdi. ''Tövbe yarabbi, ne oluyor oğlum? Bir destur ister insan.'' Genç elindeki poşeti uzattı telaşla. Sokağın başında bir araba durdu dedi, sonra nefes nefese bunu size vermemi istedi. Fehmi Bey poşeti alırken başını uzatıp kapıdan baktı sokağın başına doğru. Gerçekten camlarına kadar simsiyah bir araba duruyordu köşede. Kimmiş bunlar dedi gence dönüp, çocuk omuzlarını silkti. Ne bileyim efendim, uçtu gitti sonra çocuk. Fehmi Bey tekrar eğildi, arabanın hareket ettiğini gördü. Elini kaldırdı, bağıracak oldu, hey durun hey! Araba dinlemedi, basıp gitti. Fehmi Bey elinde poşet kapıyı gerisin geri kapadı. Tuhaf bir hal almıştı yüzü. Nazmiye Hanım meraklandı. Belli etmeden kenara çekilip beklemeye başladı. Fehmi Bey usulca yaklaştı masaya. Poşetin düğümünü açtı. İçine elini attı. Gözleri kocaman oldu. Çekiverdi elini birden. Poşeti bırakıp geri çekildi. Nazmiye Hanım'la göz göze geldiler. Silkinip kendine geldi. Apar topar poşetin ağzını bağlayıp kolunun altına aldı. Çıkıyorum ben dedi. Nazmiye Hanım ne oluyor efendim iyi misiniz dese de dinlemedi. Attı kendini kapıdan dışarı. Hatice Hanım mahallenin çocuklarına seslenip kapıya toplamıştı. Kapının yanına dizdiği helvaları birer ikişer ellerine verip tembihliyor, Asım Bey'e dua etsinler diyerek gönderiyordu komşulara. İçi rahat değildi, bu hiç hoşuna gitmiyordu. Ne zaman içi huzursuz olsa hep kötü bir şey oluyordu. Asım Bey'e olmasa bari. Çocuklar dağıttıkça dönüp geliyor, yenilerini alıp gidiyorlardı. Komşulardan haberi olmayanlar alüminyum kaplara basılmış, üzeri fıstıkla süslenip kağıt havluyla örtülmüş sıcak helvaları alınca Asım Bey için endişelenir oldular. Birer ikişer toplaştılar kapıların önünde, olan biteni konuştular, telaşlandılar. Hatice Hanım'ın hoşuna gitti bu durum. İyi oldu, komşularından bir haberlermiş. Hiç değilse birer dua ederler diyordu içinden onları gördükçe. Bu arada Fehmi Bey'in yardımcısı tam kapıyı çekecekken aldı helvayı, getirip bıraktı girişteki masanın üzerine. Yanına da bir not yazdı eğik yazısıyla. Ama aklı hala o gelen poşetteydi. Bin türlü şey geliyordu insanın aklına, hiçbirini konduramıyordu. Bir yandan da her şey olabilir diyordu. Neticede emekli polis amiri değil mi efendim? Ne suçlularla uğraştı yıllardır kim bilir? Fehmi Bey sokağın bir ucundan diğer ucuna ellerinde poşetlerle koşturan çocuklar yanından geçtikçe la havle çekiyor, bir şey dememek için dilini zor tutuyordu. Bir kez uyaracak olmuştu. Komşulardan birinin ağır tepkisini çekince susmak zorunda kalmıştı. Kendi küçük dünyasında kurduğu düzenin bozulmasına tahammülü yoktu ama bu dünyanın komşunun deyimiyle yara açık cezaevi olarak nitelendirilmesi ağrına gitmişti. Cezaevinin bahçesine hava almaya çıkmış gibi ellerinizi arkanıza bağlayıp her Allah'ın günü 22 volta atıyorsunuz efendim. Biz size diyor muyuz çıkarın kendinizi bu cehennemden, kırın zincirinizi diye? Derdiniz mutlulukla mı yoksa mutlu olanlarla mı? Deyin efendim, deyin biz de bilelim. Fehmi Bey buz kesmişti. Kadın çocuklarını öteye yollayıp konuşmaya devam etmişti. Bakın Fehmi Bey, karınız ölmüş olabilir. Birçok insanın bir sürü derdi var. Şimdi şu sokaktaki kapıların hepsini tek tek çalın. Size bin türlü dert anlasınlar. Kimininki hafif ki? Herkesin yükü kendine ağır. Ama olmaz. Yazık ediyorsunuz kendinize. Ölmeden kabrinizi kazıp içine yattınız. Yapmayın bunu. Kendim için demiyorum. Billahi sizi düşündüğümden bütün bu söylediklerim. Azıcık rahat bırakın kalbinizi. Başınıza bir şey gelse üzüntüden diyeceğiz. Giden ömür olacak. Ha gayret Fehmi dedi içinden bunları hatırlayınca. Az daha dayan. Birazdan biter helvalar. Kafan rahat eder. Helvaların sonuncusu Bakkal Ahmet'in kapısına varan çocuğun elindeyken geldi haber. Asım Bey'in kızını aramıştı bakkal. Akşamüstü ortalık sakinleşince komşulardan birkaçıyla gideceklerdi ziyarete. Kızı telefonu dördüncü arayışta açmış, titrek sesiyle kekeleyerek vermişti haberi. Bakkal olduğu yere çöktü. Çocuk elinde helvayla kaldı. Bakkal amca dedi tedirgin. Ahmet Efendi'nin elleri iki yana düştü. Dudaklarının arasından dökülüverdi haber. Asım Bey vefat etmiş. Çocuk feryat figan çıktı kapıdan. Sokak boyunca bağırarak koşmaya başladı. Fehmi Bey olduğu yerde kala kaldı. Yanından geçen çocuğu tuttu kolundan. Ne diyorsun sen dedi hayretle. Çocuk hıçkırdı. Asım amca ölmüş. Çocuğun nefesinden aldı ölüm kokusunu Fehmi Bey. Komşuların sesini duydu uzaktan. Öleceğini bilmişler de mi kavurmuşlar ki helvasını adamcağızın?

Cabir bin radıyallahu anh anlatmaktadır. Selim'e oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum

ulaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Güzel koku ve bilgi birbirine benzer. İnsan bunları gizli tutamaz. Güzel kokuyu kokusu, bilgiyi de dil açığa vurur.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

Gülce. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren Gülhiman Hekimoğlu.

0: Merhaba sevgili arkadaşım. Şimdi senden küçük bir şey isteyeceğim. Koltuğuna biraz daha yaslan. Elinde bir şey varsa yavaşça kenara bırak. Bütün günün yorgunluğunu da unut. Evet, işte böyle. Ha bir de dışarıdaki gürültüyü falan da duyma. Kulağını bana ver. Hazır mısın? Bence hazırsın. Sana öyle bir coğrafyadan ve öyle bir zamandan bahsedeceğim ki, dinlediğinde bambaşka bir zamandan ve mekandan bahsettiğimi hemen fark edeceksin. Şimdi hayal et bakalım. Çölün tam ortasındayız. Etrafta ne bir ağaç var ne de sığınacak bir gölge. Güneş tepedeyken kumlar adeta kavruluyor. Ama gece olduğunda hava bir anda soğuyor. Gökyüzünde o kadar çok yıldız parıldıyor ki elini uzatsan birini tutacakmış gibi hissediyorsun. İşte bu çölün tam kucağında, dağların arasında gizlenmiş vadide bir şehir duruyor. Mekke. Bu şehirde hayat, Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail'in elleriyle inşa ettiği o mübarek yapının Kabe'nin etrafında dönüyor. Ama bildiğin gibi bir şehir değil burası. O zamanlar Mekke'de zifiri bir karanlık var. İnsanlar bir olan Allah'ı unutmuş, elleriyle taştan tahtadan yaptıkları putların önünde eğiliyor, yardımı o acımasız putlardan bekliyorlar. Hatta acıktıklarında helvadan yaptıkları putları yiyecek kadar akıllarını kaybetmiş durumdalar. Şaka yapmıyorum, gerçekten yaşanmış şeylerden bahsediyorum. Sadece akılları değil, insanların kalpleri de kirlenmiş. Güçlü olanın zayıfı ezdiği, yetimlerin hakkının hiç tereddüt edilmeden yendiği, merhametin adeta toprağa gömüldüğü bir zaman yaşanıyormuş. İnsanlar bir tüccar Mekke'ye geldiğinde malını gasp etmekten çekinmiyor, kimse kimseye güvenemiyormuş. Senin anlayacağın karanlık sadece sokakları değil, ruhları da kaplamış. Peki böyle zifiri bir karanlığın ortasında artık hiçbir şey düzelmez dendiği, umutların tükendiği anda ne oluyormuş biliyor musun? Mekke'nin en köklü ve saygın ailesinde Haşimoğulları yuvasında tatlı ve heyecanlı bir bekleyiş başlamış. Tüm şehre yayılan o karanlığın aksine bu evin içi pırıl pırıl bir sevinçle aydınlanıyormuş. Çünkü Amine annemiz bir bebek bekliyormuş. Amine annemiz evinde bu büyük günü heyecanla beklerken bir yandan da üzülüyormuş. Çünkü bebeğinin babası Abdullah, aylar önce bir ticaret kervanıyla çıktığı yolda Medine'de vefat etmişti. Bebeğinin babasını hiç göremeyecek olması Amine annemizin yüreğini burkuyordu. İşte hem bu hüzün hem de o tatlı heyecan sürerken bahar mevsimi gelip çatmış. Rebiülevvel ayının 12. gecesi sabaha karşı gökyüzü yavaş yavaş aydınlanmaya başlamış. Yıldızlar sanki bu müjdeli anı kutlamak istercesine şıl şıl parıldarken çölün o sert ve soğuk rüzgarı bile ılık bir esintiye dönüşmüş. Derken Mekke'nin dört bir yanını sanki görünmez bahçelerden gelen mis gibi bir koku sarmış ve o huzurlu evde minik bir bebek dünyaya gözlerini açmış. Amine annemiz hemen bebeğin dedesi Abdülmuttalib'e haber göndermiş. Abdülmuttalib müjdeyi alınca sevinçten havalara uçmuş. Koşarak eve gelip biricik yetim torununu kucağına almış. Mis kokusunu içine çekince gözleri dolmuş. Onu sevgiyle bağrına basıp Kabe'ye götürmüş. Allah'a şükredip dualar etmiş. Sonra da bu mübarek doğumun şerefine Mekke halkına büyük bir ziyafet vermiş. Ardından torununa o topraklarda daha önce pek duyulmamış bir isim vermiş. Muhammed. İnsanlar şaşkınlıkla neden atalarının isimlerinden birini koymadın da bu ismi verdin diye sorduklarında Abdülmuttalib, istedim ki hem gökte Allah hem de yeryüzünde insanlar onu övsün cevabını vermiş. O gün Mekke sokaklarından geçenler, putların önünde eğilenler neye şahit olduklarının henüz farkında değildiler. Bu yetim çocuğun büyüdüğünde sadece o çölü değil, bütün dünyayı merhametle, adaletle ve sevgiyle değiştirecek o son peygamber olacağını henüz tahmin bile edemiyorlardı. O doğduğunda sadece bir bebek doğmamıştı. dünyadaki tüm karanlıklar ilk darbesini almıştı. Şimdi soruyorum sana, hiç kimsenin okuma yazma bilmediği, gücü yetenin güçsüzü ezdiği o acımasız çölde, babasız doğan bir yetim çocuk dünyayı değiştirmeye nasıl başladı dersin? Cevabı aceleye getirme, düşünecek çok vaktin olacak. Bir sonraki bölümde o yetim çocuğun süt annesi Halime'nin yanına bıraktığı ilk izlerin peşine düşeceğiz. Neler olduğunu şimdiden merak edebilirsin. Çünkü gerçekten buna değer. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.
1: Gülce.

0: İnsan bazen bir sözü arar. Kalabalığın içinde kendisine ulaşacak, zihnini toparlayacak, gönlüne dokunacak, hayatın telaşı arasında yönünü yeniden hatırlatacak bir sözü. İşte bazen o söz bir sesle gelir. Ruha safa olur, sadra şifa, akla ziya. Düşünceyi derinleştirir, gönlü inceltir, insana nereden gelip nereye yürüdüğünü yeniden hatırlatır. Yolda refik olur, adımlarınıza eşlik eder. Yuvada huzur olur, aynı sözün etrafında gönülleri buluşturur. Gönülde sekinet olur, hayatın gürültüsü arasında insanı kendi içine davet eder. Sözde hikmet olur, yalnızca konuşmaz, düşündürür. Yalnızca anlatmaz, iz bırakır. Vakte bereket olur, geçip giden zamanı mana ile buluşturur. Hayata istikamet olur, iyiyi, doğruyu ve güzeli hatırlatır. Kalbe muhabbet olur, insanı insana, gönlü gönle yaklaştırır. Ve ömre selamet duası gibi eşlik eder. Çünkü biz biliyoruz ki radyo yalnızca bir ses değildir. Bazen bir dost, bazen bir hatırlayış, bazen tam ihtiyaç duyulan anda gönle değen bir cümledir. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Yeni sesler, yeni programlar, yeni hikayeler. Ama aynı niyetle. İnsana dair olanı konuşmak, iyiliği çoğaltmak, bilgiyi hikmetle buluşturmak ve gönülden gönüle uzanan o bağı diri tutmak. Her dem bir ses, her seste bir mana, her manada hayata bırakılan güzel bir iz. Diyanet Radyo, güvenle dinleyin.
1: Hüsnü Hal.
0: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süz. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Ni derler kalbi irfan olmayınca, ni derler kasrı sultan olmayınca. Tecelli ister isen kalbi pak et, gül açılmaz gülistan olmayınca. Zihni Yusuf ki arz etme cemalin, nikab-ı veçhi kenan olmayınca. Bulunmaz gevheri ilmi ledünni, derun-ı sine umman olmayınca. Bulunmaz küntü kenz esrarı cana, gönül derd ile viran olmayınca. Bekayı zata haşrolmak ne mümkün, libası tenden üryan olmayınca. Nedir ilmü, nedir hikmet, ne bilsin, bu yolda kimse lokman olmayınca. Bilinmez mantık-ı tayr-i hakikat, kişi gerçek Süleyman olmayınca. Kalır dil haste, kimse çare bulmaz, hüdadan hakkı derman olmayınca.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz güzel beyitlerin sahibi İsmail Hakkı Bursevi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. İsmail Hakkı Bursevi, 1653 yılının Ekim ayında bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Aydos'ta dünyaya gelmiştir. Babası Mustafa Efendi, İstanbul'un Aksaray semtinde doğup büyümüş ve İsmail Hakkı'nın doğumundan bir yıl evvel Aydos'a yerleşmiştir. Daha önce İstanbul'da tasavvufi çevrelerle irtibatı olan Mustafa Efendi, Aydos'ta da bu alakasını devam ettirmiş ve Zakirzade Abdullah Efendi'nin halifesi sıfatıyla irşat faaliyetinde bulunan

1083 Rebiül Evvelinde Osman Fazlı'ya intisap eder. Kendisinden kelam ve feraiz ilimlerini tahsil eder. Bu süreçte Mehmet Efendi'den tecvid ve diğer bazı hocalardan da Farsça dersleri alır. Meşhur şairlerin Farsça divanlarını inceler ve Hafız Osman'dan Hüsnü Hat meşketer. 3 yıl sonra şeyhinin izniyle Zeyrek Camii'nde halvete giren İsmail Hakkı, 90 gün süren halvetten çıktığında dervişlere hizmetle görevlendirilir. Bir süre sonra şeyhi ona kendi yerine vaaz etmesini söyler ve 1675 yılında da halife tayin edilerek Üsküp'e gönderilir. İsmail Hakkı beraberindeki 3 dervişle birlikte Üsküp'e gider. Harap bir tekke onarılarak kendisine tahsis edilir. Muhtelif camilerde vaaz etmeye başlar. Taliplilerine de zahiri ilimlere dair dersler vermektedir. 1676 senesinde Şeyh Mustafa Uşşaki'nin kızıyla evlenir. İsmail Hakkı vaazlarında şehrin bazı ileri gelenlerini ve dine aykırı davranışları eleştirmeye devam edince muhalifleri tarafından mahkemeye verilir. 6 yıl süren bu çekişme ortadan kalkar gibi olduysa da muhalifleri İsmail Hakkı'yı Üsküp'ten sürmek için tekrar faaliyetleri başlayınca Osman Fazlı ona Köprülü'ye gitmesini tavsiye eder. Köprülü'de 14 ay kalan İsmail Hakkı, Usturumca halkının Osman Fazlı'dan kendisini kasabalarına göndermesini istemeleri üzerine 1682 yılında oraya gider.

Bir Leyli'nin Mecnunuyum, alem onun divanesi. Bir Yusuf'un Meftunuyum, her hüsnün olmuş anesi. Bilmem ne hali sır durur, her gördüğüm o bir durur. Aşk ile daim pür durur, canu dilim peymanesi. Bağ-ı bostan istemem, huri-bü gılman istemem. Mülk-i Süleyman istemem, bestir gönül viranesi. Kalmaz cihan baki bize, arz etme afakı bize. Bir cam-ı son saki bize, ayılmaya mestanesi. Kanı ezeldir çün özün, hakkı güherdir her sözün. Sarf eyle gecen gündüzün, gelsin ele dür danesi.

Aradan 3 yıl geçmiş ve İsmail Hakkı Edirne'de bulunan Osman Fazlı tarafından 4. Mehmet'e nasihatte bulunmak üzere Edirne'ye çağrılmıştır. Şeyhinin evinde 3 aya yakın bir süre misafir olarak kalır. Şeyhi Osman Fazlı, Bursa halifesi Sonullah Efendi'nin vefat etmesi üzerine 1685 senesinin Mayıs ayında İsmail Hakkı'yı Bursa'ya halife olarak tayin eder. Şeyhinin tavsiyesine uyarak Ulu Camii ve diğer başka camilerde vaaz eder. Vaazlarında Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'dan başlayarak tefsir eder. Vaazlarda söylediklerine tasavvufi yorumlar ekler. Şiirler zikreder ve Arapça olarak yazıya geçirir. Bu şekilde meydana getirdiği Ruhul Beyan adlı tefsirini 1705 yılının Eylül ayında tamamlar. İsmail Hakkı uzun süre Bursa'da yaşadığı için Bursevi mahlasıyla anılmaktadır. Ayrıca bir süre Üsküdar'da ikamet ettiği için Üsküdari, Celvetiye tarikatına mensup olduğu için Celveti nispelerini de kullanmıştır. İsmail Hakkı Bursevi 1695-1696 yıllarında 2. Mustafa'nın daveti üzerine askerin moral gücünü artırmak için 1 ve 2. Avusturya seferine katılır. Burada yaralanır ve Bursa'ya geri döner. Bursa'ya dönüşünden sonra şeyhi kendi yerine İsmail Hakkı Bursevi'yi tayin eder. Uzun yıllar irşad için sürekli mekan değiştiren İsmail Hakkı Bursevi bir süre Üsküdar'da kalır ve nihayetinde Bursa'ya döner. Kendi imkanlarıyla bir cami yaptırır ve 1725 yılında burada vefat eder.

kabri Tuz Pazarı'nda yaptırdığı camide bulunmaktadır. Tefsir, kelam, tasavvuf gibi ilmi alanlarda yüzden fazla eser kaleme alan İsmail Hakkı Bursevi, divanıyla alim kişiliğinin yanında edebi kişiliğini de göstermiştir. Şiiri ilmini aktarma yolu olarak kullanmıştır. Ayrıca musikiyle de ilgilenmiş, bazı el yazması güfte mecmualarında eserlerine rastlanmıştır. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, vakit ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri İsmail Hakkı Bursevi'nin bestelenmiş şu güzel eseriyle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

dünyada milyonlarca ses var. Ama bazı sesler var ki sadece kulağa değil, kalbe de ulaşır. Bir ses unuttuğunu hatırlatır. Bir ses içindeki alemleri keşfe çıkarır. Bir ses hayata yeniden anlam katar. Gürültünün içinde sükunet, kalabalığın içinde huzur, arayışına cevap olan hakikat. Diyanet Radyoları, sözün anlamla, sesin gönülle buluştuğu yer. Kulak verin, kalbinizin aradığı cevap, dinlediğinizde saklı.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum. Ya.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün 1001 derdi, 1001 sıkıntısı doğar.

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

Süleyman'dan alsan tahtını, kendi ellerinle yazsan bahtını, cümle alem duysa senin namını, yarın olmayınca ünü neylersin? Mahlukat bir olup zikirler çekse, sevabın bir iken binlere çıksa, cennetin yolları sana verilse, yarın olmayınca köşkü neylersin? Yarın olmayınca köşkü neylersin?

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Hak yolunda hasetten daha zor, daha tehlikeli bir geçit yoktur. Gönlüne hasedi sokmayan kişi ne mutlu kişidir. İçinde haset bulaşığı olmayan kimseye haset edenin, hile yapanın gönlüne karartılar çöker, lekelenir. Şeytanın Hazreti Adem'e secde etmeyişi hasetten, hasetten ötürü kendini mahrum kıldı saadetten.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Baktın yine kan bir aşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs yaran taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esride Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı, Yunus düşte gördü seni.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ahmet Şamir'de Kıbrıs'tan. Dem bu dem ilahisini rica ediyorum. Bütün sevdiklerime ve Diyanet Radyo dinleyicilerine ve Diyanet Radyo çalışanlarına Allah'a emanet olun.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Herkese iyi akşamlar. Ben Mersin'den Elif. Sevgili annem için Savaş Talha'dan Sensizlik Hilalesini istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim.

0: Sivas'tan selamlar. Gelesen bir gelesen ilahisini annem için istiyorum.
1: Selamun aleyküm. Hele sen bir gelesen ilahisini sevgili eşim için istiyorum ve bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine gelsin. Hayırlı akşamlar.
2: İyi akşamlar. Ben Antakya'dan Gülersu. Hele sen bir gelesen ilahisini canım anneciğim Emine Taş için istiyorum. Seni çok seviyorum anneciğim.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Bulgaristan'dan Hulusi Çağlayan. Şu anda Türkiye'ye doğru yolculuk yapıyorum. Mehmet Emin Ay'dan Mevlam ilahisini sizden çalmanızı rica ediyorum. Ve tüm Diyanet çalışanlarına ve tüm dinleyicilere hediyem olsun. Allah'a emanet olun.

0: Selamünaleyküm Eskişehir'den Tuğba. Mustafa Demirci'den güzel bir eseri kıymetli eşim Ömer için istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar, selamlar Diyanet Radyo dinleyicileri ve çalışanları. Ben Mersin'den Emin, Mustafa Demirci'den yar gelsin ilahisini sevgili eşim için çalarsanız sevinirim, teşekkür ederim.

Evet Radyo, ben Limar El-Hashimi, Filistin'den arıyorum. Sizden ve kadronizde duacıyız ve tüm radyo dinleyenleri duacıyız. Sizin duanıza ihtiyacımız var, sizden bir ricamız var. İsteyin ne programını her zaman sabah da akşam katılıyoruz ve dinliyoruz ve hep zaman size dua ediyoruz. Sizden bir parça istiyorum. Bütün Gazze kardeşlerimiz de dinlemek istiyor ve size her zaman duanıza ihtiyacımız var. Bütün dinleyicilerimiz de Allah'ın merhameti, bereketi sizin üzerinizde olsun. Teşekkür ederim.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sizi Gebze'den dinlemekteyim. Kardan aydınlık ezgisini biricik oğlum Uraz'a ve güzel gözlü eşime armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar.

Selamun aleyküm. Muhammed Ali Demirci. İstanbul'dan arıyorum. Sıradaki parçayı Mehmet abim, yanımda Hamit arkadaşım ve dayım Emin için istiyorum.

Selamünaleyküm. Ben Muhammed Yusuf Ateş. Şu anda İstanbul'dan Kocaeli'ye doğru yolculuk ediyoruz. Ailem için Agah'tan Seyreyle Güzel'i istiyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Hicretin 17. senesiydi. Şam'a ziyarete gitmek üzere yola çıkan Halife Hazreti Ömer'i Hicaz-Suriye sınırındaki Ser köyünde İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin el-Cerrah karşıladı.
2: Ey müminlerin emiri, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Ebu Ubeyde. Lakin seni Şam'da görmeyi düşünüyordum.
2: Geliş haberini alınca Şam'a gitmeden seni karşılamak için yola çıktık.
3: Şam ahalisini görmek, ahvalini bilmek isterim. Varsa meşakkatlerini gidermek, idarecilerin durumunu da yerinde kontrol etmek isterim. Şimdi söyle bakalım, seni buraya getiren nedir?
2: Hastalık ya Ömer, veba hastalığı. İnsanları öldüren bir hastalık. Ağzından burnundan kanlar gelerek can veriyor insanlar.
3: Demek salgın var ha? Nerede başlamış, hangi köylere, hangi beldelere yayılmış?
2: Filistin topraklarında. Anvas'ta başlayıp Şam'a kadar uzanıyor. Hal böyleyken Şam'a girmeden evvel seni haberdar edelim istedik.
3: İyi etmişsiniz. Bu durumu istişare etmekte fayda var.
1: Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'ın getirdiği bu salgın hastalık haberini alan Hazreti Ömer, durumu görüşmek üzere muhacir ve ensarı topladı.
3: Ebu Ubeyde'yi duydunuz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmak gerekir sizce?
4: Ey müminlerin emiri, sen bu yola bir görev için çıktın. Bundan geri dönmen uygun olmaz. Bu görevi yerine getirmen gerek.
3: Salgın hastalık olsa bile mi?
4: Evet, salgın hastalık olsa bile. Madem yola çıktık dönmek olmaz.
5: Olmaz, yoldan dönülmez.
4: Evet, haklı.
5: Şam'a gitmeliyiz bence de.

0: Ya çıktığımız yoldan geri dönmenin vebali ne olacak? Şam halkını bu halde mi bırakacağız? Anlayın artık bunu. Biz kaderin yolcularıyız.
1: Bahsettiğimiz şey kimseyi yüzüstü bırakmak değil, daha fazla insanın hastalanmasını engellemek.
0: Tamam işte, Şam'a gidelim ve henüz hasta olmayanları kurtaralım o halde.
1: İyi de hastalığın nasıl yayıldığını bile bilmiyoruz ki.
0: O halde biz de onlara dokunmayız.
2: Ama onların dokunduklarına dokunuyor olabiliriz.
1: Evet, çünkü nasıl yayıldığını bilmiyoruz. Yiyip içtiklerinden, kullandıkları eşyalardan, hatta belki de soludukları havadan bile yayılıyor olabilir.
0: Olabilir mi böyle bir şey gerçekten? Ha?
2: Bence her şey mümkün.
0: Ben yine de gidelim derim. Çünkü kader bizi bu yola düşürdü bir kere.
1: Ey müminlerin emiri, vazgeçin Şam'a gitmekten. Geri dönelim.
3: Bence yola devam edelim.
4: Hayır, dönelim.
5: Dönmek gerek.
6: Madem yola çıktık, gidelim.
7: En doğrusu bu.
4: Hayır, gitmeyelim.
8: Yoksa hepimiz hasta oluruz.
9: Ne oluyor burada böyle? Bu ne gürültü?
1: Hoş geldin Abdurrahman. Neredeydin sen?
9: İşim vardı, geciktim.
1: Geri dönülüp dönülmeyeceği konuşuluyor.
9: Geri dönmek mi? Medine'ye mi?
1: Evet.
9: Neden?
1: Şam'da veba salgını varmış.
2: Ey müminlerin emiri, biz geri dönelim istiyoruz, onlar Şam'a gidelim istiyorlar. Senin kararın nedir?
10: Şu şartlar altında dönmek en doğru olanı. Medine'ye hastalığı taşımak doğru değil mi? Hazırlanın, geri dönüyoruz.
11: Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ey müminlerin emiri?
10: Allah'ın kaderinden kaçmak mı? Keşke bunu sen söylemiş olmasaydın Ebu Ubeyde.
11: Bu kaderden kaçmak değilse nedir ya Ömer?
10: Merak ediyorsan söyleyeyim. Evet, Allah'ın bir kaderinden diğer bir kaderine kaçıyoruz.
11: Nasıl yani?
10: Develerini bir vadiye otlatmaya götürdüğünü düşün Ebu Ubeyde. Götürdüğün vadide iki yamaç var. Biri verimli, diğeri kıraç. Şimdi sen ister verimli yamaçta, ister çorak yamaçta develerini otlatsan, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mısın? Her ikisi de onun tayin ettiği kader değil midir?
11: Öyle midir?
10: Evet, öyledir. Peki şimdi sana tekrar soruyorum. Allah'ın kaderinden kaçış mümkün müdür?
11: Değildir ya Ömer.
10: Nereye gitsek onun hükmü bizimledir.
11: Ama kader...
12: Boşuna tartışıyorsunuz.
11: Boşuna mı?
10: Konuş Abdurrahman, seni dinliyoruz. Nedir bildiğin, söyle.
12: Evet, geldiğimden beri sizi dinliyorum. Tartıştığınız bu konu hakkında benim bildiğim, sizin de öğrenince üzerinde ittifak edeceğiniz bir bilgi var. Müsaadenle ya Ömer. Vebadan bahsediyorsunuz. Salgın hastalıktan.
10: Evet.
12: Böyle olmasına rağmen vebanın içine gidip gidemeyeceğinizden.
11: Evet, öyle.
12: Hastalığı nasıl durduracağınızı bile bilmeden hem de.
11: Şey, bilmiyoruz ama...
12: Bırakın durdurmayı, daha nasıl bulaştığını bile bilmiyorsunuz.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsun Abdurrahman. Evet, daha bundan bile emin değiliz.
2: Tek emin olduğumuz şey ortada bir salgın hastalık olduğu.
12: Bakın, ben Allah Resulü'nün veba hakkında ne dediğini işittim.
10: Ne buyurdu Resulullah bu konuda Abdurrahman?
12: O... Şayet bir yerde veba hastalığı olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı çıkarsa ve siz orada bulunursanız vebadan kaçarak oradan çıkmayın dedi.
10: Demek ki Allah'ın Resulü böyle söyledi ha.
12: Evet ya Ömer, bunlar benim değil onun sözleri.
10: Elhamdülillah. Duydunuz, artık tartışacak bir şey yok. Medine'ye dönüyoruz.
12: Elhamdülillah.
1: Çok şükür. Kararının isabetli olduğu Resulullah'ın hadisiyle de teyit edilen Hazreti Ömer, Allah'a hamd etti ve orduya geri çekilme emri verip Medine'ye döndü. Bir tarafta tedbiri yersiz görenler, diğer taraftaysa Hazreti Ömer'in öncülük ettiği, insanın tedbir ve tercihlerinin de kaderin bir parçası olduğunu düşünenler bulunmaktaydı. Hazreti Ömer, salgın ve bulaşıcı hastalıkları Allah'ın kaçınılmaz bir kaderi olarak gören anlayışın, yanlış olduğunu savunmuştu. Aynı zamanda kaderin kuşatıcılığını da ifade etmiş, insanın tercih özgürlüğünü ve doğruyu bulma sorumluluğunu da hatırlatmıştı. Abdurrahman bin Avf'ın Hazreti Ömer'i teyit ederek naklettiği hadiste Peygamber Efendimiz veba salgını esnasında tedbir alınmasını buyuruyor ve dolaylı olarak bu hareketin tevekkül ve kader inancına aykırı olmadığını öğretiyordu.

Hadislerin Hikayeleri. Hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı, hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Safa.

0: Her çizgide zarafet. Her renkte ayrı bir hikaye. Her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız her salı saat 17'de Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Eline geçen zamanı israf etme. Onu bilgi edinerek koru. Bilgi, zamanı israftan korur. Bilen insan, boşa zaman harcamaz.

Çocuk saati. Çocuk saati. Radyo başında bizimle buluşmak isteyen tüm arkadaşlarımıza yepyeni bir program. Çocuk saati. Eğlenmeye ve öğrenmeye var mısınız? Birbirinden ilginç köşeler, Gezgin Kirpi'nin maceraları ve Arife ablanın sunumuyla Çocuk Saati, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

İyi doğrulayan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine başka bir terazidir. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer, onlarla dost olursa eksikliğe düşer, aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme, onlardan yüz çevir. Dinine düşman olanlara kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma, aslan ol.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü,

kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da. Düşünce ve gönül dünyasını besleyen programlar, dünü aktaran, bugünü önceleyen ve yarına yön veren özel içerikler, anlam ve değer dünyasının keşfine rehberlik eden yayınlar ve daha fazlası için Diyanet TV. Ailenizle birlikte güvenle izleyin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Müheymin. Gözeten, koruyan, kainatın bütün işlerini idare eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Rabbimizle muhabbetimizi artıran en güzel isimlerden biri üzerine konuşacağız bugün. Müheymin olan Rabbimiz, bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştırandır. Hiçbir zerre, hiçbir an onun gözünden kaçmaz, lütfundan uzak kalmaz. Kullarını korku ve endişelerinden emin kılan Rabbimizin bize sahip çıkmasıyla endişelerimizin giderildiğini bilmek bize nasıl da huzur veriyor, değil mi? Güzel işler peşinde koşan kullarının yaptığı her işe, her niyete, her düşünceye kıymet veren bir Rabbin olduğunu bilmek sakinleştiriyor bizi. Zerreyi ziyan etmeyen bir Rabbim var diyebiliyoruz. İnsanların kıymet bilmemesi bizi üzmüyor. Rabbin bütün eksikleri tamamlayan oluşuna güveniyoruz. Vermekten çekinmeyeceğini, bıkmayacağını, bizim gibi tükenmeyeceğini biliyoruz. Ya bir an gelse de Rabbimiz yeter bu kadar, ben bu iyiliklerin karşılığını veremem artık dese. Ne kadar uzak değil mi Rabbimizden bu hal? Aksine Rabbimiz biz hayırda yarıştıkça vaadini kat kat artırıyor. Yaptıklarımızın karşılığını fazla fazla vereceğini söylüyor. Yeter ki kul yola girsin, niyetini halis tutsun. Rabbin merhameti aslında sadece kazançlarda göstermiyor kendini. Bir kul Rabbin rızasına zıt bir işe girişip günaha düştüğünde Rabbi karşılığı neyse onu veriyor. Ya gazabı da rahmeti gibi kat kat olsaydı ne olurdu halimiz, hiç düşündük mü? Ki kendisi buna muktedirdir aslında ve gazap ettiği vakit kendisine engel olacak hiçbir güç de yoktur. Ama Rabbimiz kimseye hak ettiğinden fazla ceza vermiyor. Hayra yaptığını şerre yapmıyor. Şükürler olsun. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Anladık ki El-Müheymin esması, her söylediği ve yaptığına güvenilen ve asla zulmetmeyen bir Rabbin olduğunu bize anlatıyor. Rabbimiz bütün kullarını hükmü altında tutuyor. Amellerimizin, rızıklarımızın ve ömürlerimizin idaresi ondadır. Yani başıboş değiliz. Her an gözetiliyor, korunuyoruz. Ve elbette bu durum Allah'ın ilminin, kudretinin kamil olmasıyla mümkündür. Yoksa hangi yaratılmış şu koca alemi eksik bırakmadan, aksatmadan, aklını yitirmeden koruyup gözetebilirdi? Bize düşen de şu halde kendimizi koruyup gözetmektir. Ben ancak kendi amelimi, huyumu ve ahlakımı gözetebilirim. Gidişatımı gözden geçirir, doğruluk üzerinde

çok kıymetlidir. Hem derin bir anlayış ve irfan içerdiği için, hem de rahmani ve şeytani düşüncelerin mücadele alanı olduğu için. Biz bu mücadelenin farkında olur, kalbimizi rahmani düşüncelerle doldurabilirsek, nefsimizin meylettiklerinden uzaklaşabilirsek, işte o zaman kalbi selime sahip oluruz. Efendimizin, "Ademoğlunun kalbi ateşin üzerindeki tencere gibi kaynayan bir şeydir, sürekli değişir" hadisini düşünelim. Kalbin ne kadar değişken olduğunu, içinin nasıl sürekli kaynadığını en iyi biz biliriz. Onu sakinleştirmek de yine bizim işimiz. O zaman da Efendimizin, "Benim kalbim de perdelenir ve ben her gün 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim" dediğini hatırlarız. Kalp arzular, istek duyar. Beden onu ya tasdik eder ya da reddeder. Bizim kalbimizin nereye aktığını gözlemlememiz gerek. Bunun için de derin bir iç muhasebesine ihtiyacımız var. Davranışlarımızın her birini tek tek gözden geçirelim. Gerçekten niçin yapıyoruz? Nefsimiz öyle istediği için mi, yoksa Allah'ın rızasına uygun olduğu için mi? Ya da şöyle diyelim, yaptığımız işlerde Rabbin rızası var mı, yoksa içimizden geldiği gibi, canımızın istediği gibi mi hareket ediyoruz? Günlük hayatımızı dolduran davranışlarımızdan neredeyse hepsi bilinçaltında biriktirdiklerimizin neticesi değil mi? Nadiren geliyor aklımıza Rabbimizin rızası. İşte bizim kalbimizi selim eylemek için başlangıç noktamız burası. Rabbin rızasını baş köşeye koyup ne yapacaksak ona göre hareket etmek. Nefsimizle mücadelemiz burada başlayacak ve inşallah niyetimiz halis olduğu vakit Rabbimiz bizi bu mücadeleyi kazananlardan eyleyecek. Bizi nefsimizin eline bırakmasın Rabbimiz. Kullarını koruyup gözeten ya Müheymin, evirip çevirdiğin şu kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Sevginle doldur ki kalbi selimle dinini yaşayanlardan olalım. Bizim en derin muhabbetimiz sanadır. Sen de bizi sev Rabbimiz. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Efendimiz nasıl biriydi? Keşke görebilseydik. Ne güzel olurdu onu görmek. Sesini duymak, tebessümünü görmek, çocuklara nasıl baktığını bilmek. Ama bugün biz de onun hayatını dinleyebilir, güzel ahlakını öğrenebilir ve onun izinden gidebiliriz. Efendimizin hayatını sevgiyle dinleyip, merakla keşfedip, onun güzel ahlakından hayatımıza güzellikler katabiliriz. Gülce, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet

başlıyor. Başlıyor. Dünyada, Türkiye'de ve hayatımızda neler oluyor? Günün gündemi, önemli haberler, kültür ve sanattan seçkiler. Sorularınız, düşünceleriniz, sözleriniz. Ve güne eşlik eden seçkin ezgiler. Haberdar olmak ve paylaşmak için günün ilk sözü sizde. Zahide Ülkü Bakiler'in sunumuyla güne başlarken hafta içi her sabah saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsanlık dediğin şey iyilikten başka nedir ki? İyilikse ihtiyacı olanı yedirmek ve giydirmektir. Soylu kişiler iyiliği hiç unutmazlar. İnsanın soylusu gönlünü iyilikten başka bir yere kaydırmaz.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Şunu bil ki ağızdan ansızın çıkan söz yaydan fırlamış ok gibidir. Ey oğul, o ok bir daha geri dönmez. Suyu baştan kesmek gerek. Selin başlangıçta başı bağlanmaz, önü alınmazsa bütün dünyayı yutar. Buna şaşılmaz. Bir söz vardır, dünyayı yıkar, harap eder. Bir söz de vardır, ölü gibi cansız duran tilkiyi aslan eder.

0: farelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Okçular Tepesi'ni boş bırakma. Şuurlu bir mümin, hayatın bir imtihan olduğunu, bu dünyada hangimizin daha güzel işler yapacağımız noktasında sınandığımızı bilir. Hayatın amacının Allah'a kulluk olduğunu bildiği için, hayatının her noktasında bu amaca uygun hareket eder. Dünyevi bir takım beklentilerin ardına düşerek asıl davasını bırakmaz. Müminin davasını terk etmesi, boş bırakmaması gereken Okçular Tepesi'ni terk etmek anlamına gelir. Okçular Tepesi demişken şu meselenin aslına bir bakalım. Uhud Savaşı'nı bilirsiniz. Savaşın başında Müslümanlar müşrikleri bozguna uğratmıştı. Derken Müslümanlar içinde bir grup ganimet elde etme sevdasına düşmüş, savaşma konusunda zaaf göstermeye başlamıştı. Peygamberimiz tarafından bir tepeye yerleştirilen ve o tepeyi savaş bitinceye kadar her ne olursa olsun terk etmemeleri istenen okçuların büyük bir kısmı, ganimetten pay alma konusunda geri kalmak istemediler ve emre isyan ederek tepeyi terk ettiler. Savaşta gösterilen bu zaaf ve gevşekliğin ve dahi emre itaatsizliğin faturası büyük oldu. Galip başlanan savaş mağlup bitti. 70 şehit ve bir o kadar da yaralı oldu. Rabbimiz bu olayı şu şekilde bizlere belirtmektedir. Andolsun ki Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Hatırlayın ki onun izniyle kafirleri öldürüyordunuz ama Allah size istediğiniz zaferi gösterdikten sonra gevşediniz. Emre itaat hususunda birbirinizle tartıştınız ve emre aykırı hareket ettiniz. İçinizden kimi dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti istiyordunuz. Derken Allah denemek için onların karşısında sizi bozguna uğrattı. Sonunda yine de sizi bağışladı. Allah müminlere karşı lütufkardır. Bu ayet komutanları Hazreti Peygamber, askerleri sahabe-i kiramdan oluşan bir ordunun nasıl olup da müşrikler karşısında yenildiğini anlatıyor. Demek ki dünya derdine düşmek, Allah'ın ve peygamberin emirlerini yerine getirme konusunda gevşemek, emirlere isyan etmek her şeyi tersine çevirebiliyor, planları alt üst edebiliyor. Bugün Müslüman bireylerden bütün bir ümmete kadar hepimiz ya terk etmememiz gereken bir takım tepeleri terk etmenin ya da yaklaşmamamız gereken meyvelerini yediğimiz ağacın faturasını ödüyoruz. Gazze'de bir avuç onurlu Müslüman dışında bütün bir ümmet olarak Okçular Tepesi'ni terk ettik. Bireysel hayatımızda kimilerimiz Namaz Tepesi'ni terk etti. O tepeye haftada bir, yılda iki defa uğrar oldu. Kimilerimiz camilerden oluşan tepeleri terk ettik. Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama o tepeyi ziyaret ettik. Kimilerimiz Oruç Tepesi'ni terk etti. Ramazan'ın başında ve sonunda birkaç gün o tepelere uğrayan, diğer zamanlarda tepeden uzak duran milyonlar var şimdi. Kimilerimiz düzgün ve helal yoldan çalışma tepelerini terk ederek kul hakkı ağaçlarının meyvelerinden yedik. Kimilerimiz kılık ve kıyafetimiz konusunda İslam'ın ölçülerinden oluşan tepeyi terk ettik. Artık neyi nasıl giyeceğimize karar verirken, alemlerin Rabbine ve onun elçisine değil, reklamlara ve modaya bakar olduk. Kimilerimiz Kur'an tepelerini terk ettik. Kur'an'ı dinlerken adeta derdest olan kalplerimiz, şarkıları dinlerken bir acayip mest oluyordu. Evet, bizler kimi zaman yaklaşmamamız gereken ağaçlara yaklaşarak yasak ağaçların meyvelerini yedik. Kimi zaman da terk etmememiz gereken tepeleri terk ederek başka vadilere indik. Mağlubiyetimizin galibiyete, zilletimizin izzete dönmesi, yasak ağaçlardan uzaklaşıp bize emredilen tepelere geri dönmektedir. Duamız: Rabbimiz yasaklardan uzak durmayı, emredilenleri yapmayı ve böylelikle zahmetten rahmete, zilletten izzete yeniden kavuşmayı nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Şehr bin Havşep anlatıyor. Allah'ın Resulü'nün ölümünden sonra onun dualarını merak ettim ve müminlerin annesi Ümmü Seleme'ye giderek, "Ey müminlerin annesi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin yanındayken en çok hangi duayı ederdi?" dedim. Ümmü Seleme, onun çoğunlukla ettiği dua şuydu: "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl." Ben de kendisine, "Ey Allah'ın Resulü, niçin böyle dua ediyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Ey Ümmü Seleme, hiçbir insan yoktur ki kalbi Allah'ın kudret elinde olmasın. O, dilediği kulunun kalbini istikamet üzere kılar, dilediğini saptırır."

Mübareden'in adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zafer.

Nerededir bu ebabil dudağından? Rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışla ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım rengi su fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım.

tereddüt oyma koymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdem'in bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları delen. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu.
körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kapsasında bir dirhem gümüş de ben

0: İki nesil bir mesele. Bir yanda hayat tecrübesine güvenen Rıza dede, diğer yanda her sözü sorgulayan torunu Gülce. Bir de çapı büyük, görev alanı şimdilik apartman olan kapıcı Saffet. Emanetten komşuluk hakkına, israftan peşin hükme kadar gündelik hayatın içinden çıkan meseleler, iki kuşağın neşeli çekişmeleriyle yeniden konuşuluyor. Bazen büyükler gençlerden, bazen gençler büyüklerden öğreniyor, her bölümde küçük bir olay hepimizi ilgilendiren bir soruya dönüşüyor. Sıcak, eğlenceli ve düşündüren bir radyo oyunu. İki nesil bir mesele, salı ve perşembe günleri saat 16'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namelerin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Güzel koku ve bilgi birbirine benzer. İnsan bunları gizli tutamaz. Güzel kokuyu kokusu, bilgiyi de dil açığa vurur.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Ey hakikati arayan kişi, ağzını bağla. Çok yemekten, çok konuşmaktan vazgeç. Çünkü bunlar hakikat alemi için birer göz bağıdır. Fazla yemenin ve değersiz şeyler konuşmanın mana alemini müşahede etmeye engel olduğunu gör.

artık son vuruşları kalbimin. Dem tutuyor hazan ve ölüm. Bir defa daha bakabilmek için de ardından giden son var. Gözlerimdeki umut ve hüzün. Şimdi sadece Üsküdar'da süzülen martılar anlıyor beni.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ben senin mabedini yıkmaya gelmişken sen develerinin dertindesin ha?
2: Ben ancak develerin sahibiyim. O Kabe'nin de bir sahibi var ve onu koruyacak olan odur. Mekke'de kimse kalmadı değil mi?
3: Herkes evlerini boşalttı. Söylediğin gibi dağlara, tepelere çekildiler.
2: Sen herkesin emniyette olduğundan emin ol. Kontrol et, kimse ordunun önüne çıkmasın.
4: Bu kuşlar neden toplandı tepemize?
5: O da ne?
6: Gökten taş yağıyor.
4: Kaçın! Dağılın!
7: Müjde Abdülmuttalip. Müjdeler olsun. Bir torunun oldu.
2: Ne diyorsun sen? Doğdu mu?
7: Evet. Amine'nin bir oğlu.
2: Ebu Talip, bu oğlumu birlikte büyüteceğiz. Onun şanı yüce olacak, öyle hissediyorum.
3: İnşallah baba.
2: Ona Muhammed ismini koydum.
7: Muhammed mi? Alışık olduğumuz bir isim değil bu. Atalarının isimlerinden birini beğenemedin mi? Neden Muhammed ismini koydun?
2: Onun ismi Muhammed. Bunu böyle bilirim. Gökte Allah, yerde insanlar onu övsün diye. Muhammed benim yaşama sevincim oldu. Mekke'de de bu sevincime ortak olmayan kalmasın.
0: İkinci bölüm. Abdülmuttalib'in evinde tatlı bir telaş yaşanıyordu. Haşimoğulları sülalesine yeni katılan bu bebek herkes için göz aydınlığı olmuştu. Yakın zamanda kaybettikleri Abdullah'ın acısını hafifleten, Abdülmuttalib'e yaşama sevinci olan bu bebeğe Muhammed ismini koydular. Abdülmuttalip doğumun 7. gününde Mekke'de büyük bir ziyafet verdi.
8: Ümmü Eymen geldin mi?
9: Geldim hanımım, geldim.
8: Nasıl geçti? Bir aksaklık olmadı ya.
9: Büyük bir ziyafet oldu, çok güzeldi.
8: Abdülmuttalip'in istediği gibi oldu mu?
9: Evet, onun istediği gibi oldu ama Mekke'nin uluları için aynı şeyi söyleyemem.
8: Neden?
9: Abdülmuttalip kimsenin ihmal edilmemesi gerektiğini sıkı sıkı tembihlemişti ya. Yoksul, köle, yolcu kim varsa bu ziyafetten nasiplendi. Mekke eşrafı da onlarla aynı muameleyi görmekten hoşlanmadılar.
8: Ah şu mesele. Abdülmuttalip de ataları da bu kibri kırmak için çok uğraştılar ama nafile.
9: Hanımım, Abdülmuttalip ve oğulları geldiler.
8: Buyursunlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız? Torunum nasıl?
8: Hamdolsun iyiyiz. O da iyi dedesi.
2: Yeterince beslenebiliyor mu?
8: Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'yi de çağırdık bugün. O da emziriyor.
2: Ücret karşılığında süt evlat edinmek isteyen kadınlar gelir yakında Mekke'ye.
8: Ondan ayrılmak hepimize zor gelecek. Nasıl dayanacağız buna?
2: Ondan uzak kalmak en çok beni üzer. Ama Mekke'yi biliyorsun. Şu sıcaklara küçücük yavrular nasıl dayanır? Vebadan ve diğer salgınlardan korkuyorum. Dağ gibi yiğitleri devirip giden hastalıklardan. Mekke'den uzakta olursa bunlardan korunur. Hem yaylalarda yaşayan kabileler fasih Arapça konuşur. Dilleri akıcı ve pürüzsüzdür. Oğlumun lisanı da kusursuz olur orada yetişirse.
8: Haklısın. Hem annesinin sütü de yetmiyor. Buna mecburuz. İnşallah iyi bir süt anne buluruz.
0: Yeni doğanları süt anneye vermek, Kureyş'in ileri gelenlerinin

0: Evet beyim.
1: Nerelisin sen? Nereden geliyorsun?
0: Ben İsaat kabilesindenim.
1: Bu kabileyi tanırım. Güvenilir adamlardır. Keşke teklifimi kabul etse. Saat kabilesi cömertlik ve şerefle bilinir. Arapçayı da güzel konuşursunuz. Adın nedir?
0: Halime.
1: Güzel. İsmin yumuşak huylu manasına geliyor. İsimler karakterlere tesir eder. Annelik yapacak kadınların Halim olması ne iyidir. Hem de Saat kabilesindensin. Cömert ve şerefli bir kabiledensin. Bu iki haslet bir arada bulunduğu zaman dünyanın hayrı bir araya gelmiş demektir. Ey Halime, benim himayemde olan bir yetimim var. Onu bazı kadınlara arz ettim. Biz götüreceğimiz çocukların babalarından ikram görmeyi umuyoruz diyerek kabule yanaşmadılar. Gel sen onu kabul et. Umulur ki onun sayesinde mutluluğa erersin.
0: Bana biraz müsaade et de kocama danışayım.

0: Kıtlık iyice belimizi büktü. Bu çocuk bir yetim. Dedesi ne kadar korur kollar ki. Öbür taraftan da başka bir bebek bulamadım. Hem o bebeğin bir süt anneye ihtiyacı var. En iyisi onu almak. Bakalım eşim ne diyecek.
1: Halime, ne yaptın?
0: Haris, biliyorsun bu sene zor bir sene. Kıtlık bizde hiçbir şey bırakmadı. Neyimiz varsa silip süpürdü. Hayvanlarımız telef oldu. Şu yanımızdaki deveninse kendini taşımaya mecali yok. Emzirecek varlıklı bir çocuk bulamadım. Arkadaşlarımın arasına eli boş olarak geri dönmek de istemiyorum. Bana dedesinin himayesinde olan bir çocuk teklif edildi. Bu yetime almak istiyorum. Ne dersin?
2: Durumumuz belli. Alman'da bir mahsur görmüyorum. Belki Allah onun hürmetine bize bereket verir.
0: O zaman gidip alıyorum bebeği.

0: Bu bebek çok farklı. Ah, nasıl da kaynadı içim. Ne güzel gözleri var. Ne derinden bakıyor.
1: Getirdin mi bebeği?
0: Getirdim. Bir bak bakalım yeni oğluna.
1: Ver bakayım kucağıma. Maşallah, ne kadar güzel bir bebek.
0: Öyle öyle değil mi? Benim de ilk görüşte kanım kaynadı ona. Bebeği alacağımı söylemek için döndüğümde Abdülmuttalip oturmuş benden haber bekliyordu. Çocuğun nerede olduğunu sorduğumda yüzü aydınlandı. Nasıl sevindi, bir görmeliydin. Sonra evine gittim. Odaya girdim. Beşiğinin başına gittim. Süt gibi bembeyaz örtüye sarılı, mis gibi kokan Muhammed'i gördüm. Elimi göğsüne koyunca gözlerini açtı. Gülümsedi sanki bana. Eğilip alnından öptüm. Kokusunu içime çektim.
1: Zaten yufka yüreklisindir. Yetim olduğunu duyunca dayanamamışsın.
0: Evet, hele de emzirdikten sonra. Artık Abdullah ve Şeyma'dan farklı değil benim için. Annesini görsen, gencecik bir kadın. Bebek doğmadan eşini kaybetmiş. Beni görünce hem sevindi, hem de yavrusundan ayrılmanın hasreti çöktü yüreğine.
1: Kolay değil tabii.
0: Hem de hiç değil. Ama mecbur kalıyorlar bebeğin hayata tutunması için.
1: Bak, onların mecburiyeti bize de rızık kapısı açıyor. Allah çocukları sever. Yetim çocukları daha çok sever. Belki bu bebek hürmetine işlerimiz rast gider, bize de bereket kapıları açılır.
2: Hazreti Muhammed Beni Saat yurdunda 2 sene kaldı. Bu süre zarfında Halime ve ailesinin işleri rast gitti. Hayvanları daha sağlıklı, ekinleri daha bereketliydi artık. Muhammed'i çok sevdiler. Ondan ayrılmak 2 sene de zor geliyordu. Ama artık bebeği ailesine teslim etmeleri gerekiyordu. Bu sırada Mekke'de Abdülmuttalib'in korktuğu gibi bir salgın oldu. Bunun üzerine Halime çocuğun biraz daha yanlarında kalması için müsaade istedi. Ve Hazreti

0: Muhammed 4 yaşına kadar Beni Saat yurdunda kaldı. Süre dolduğunda emaneti annesine teslim ettiler. Hazreti Muhammed artık annesinin yanında, dedesinin himayesindeydi. 6 yaşına geldiğinde annesi onu babasının kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Yanlarında Ümmü Eymen de vardı. Amine Hatun, Hazreti Muhammed ve Ümmü Eymen'in misafir olduğu ev, akrabaları Neccar oğullarından Nabiga'nın eviydi. Burada bir ay kadar kaldılar. Abdullah'ın kabri de bu evin bahçesindeydi.
1: Ümmü Eymen, hayırdır? Dalıp gitmişsin pencereden bakarken. Topraklarını mı özledin?
2: Topraklarımı mı? Ben nereden geldiğimi unuttum çoktan. Küçücük bir kızdım köle olarak satıldığımda. Çok şükür ki Abdullah ve Amine'nin evine düştüm. Evin bir ferdi gibi davrandılar bana. Benim ait olduğum yer artık Mekke. Amine'nin yanı. Amine'yi izliyordum. Her gün Abdullah'ın kabrini ziyaret ediyor. Kabrin başında uzun uzun kalıyor ve gözyaşı döküyor. Bu halin kendisine zarar vermesinden korkmaya başladım.
1: Ah Amine, nasıl dayansın yüreği? Daha gencecik de Abdullah, kolay mı?
2: Allah sabrını veriyor. Şimdi Muhammed'in yanında ya, yüzü güler oldu. Ona bakarken nasıl parlıyor gözleri, dikkat ettin mi?
1: Sahi, Muhammed nerede?
2: Sizin çocuklarla oynuyor. Az önce Enise ile koşturuyordu. Şimdi de şu hisarın üst tarafındalar.
1: Çocuklar birbirini bulunca mutlu oluyor. Dün de havuzda oynarlarken çok eğleniyorlardı.
2: Evet, birkaç seferde yüzmeyi öğrenmiş. O halinden memnun. Bir de Amine iyi olsa.
1: Yalnız kalmasın. Belki yanında olursan daha iyi hisseder kendini.
2: Ben bir bakayım hanımıma.

0: Hanımım, iyi görünmüyorsun. Biraz dinlensen, öyle çıksak yola.
1: Artık yola düşme vaktimiz geldi Ümmü Eymen. Neredeyse bir ay oldu.
0: Sana bir şey olmasından korkuyorum. Yüzün sarardı, dermanın yok.
1: Mekke'nin havası iyi gelir bana, merak etme.
0: Peki, nasıl istersen. Ben hazırlıkları yapayım.
1: Bak, görüyor musun? Muhammed ve Amine kabrin başında Abdullah'a veda ediyorlar.
0: Ne hüzünlü bir veda. İçimde kötü bir his var. Amine'nin yüzünden pek çok şey okuyorum. Hasret, acı, yorgunluk. Ama sanki sadece bunlar değil, daha başka bir şey. Aklıma gelenden Allah korusun. Onu yavrusuna bağışlasın Yüce Mevla.
1: Dikkatli olun.
2: Ümmü Eymen'in korktuğu şey başına geldi. Yolda Ebva köyünde Amine Hatun'un hastalığı ağırlaştı. Oğlunu yanına çağırdı. Yavrusunun ellerini avucuna aldı. En munis, en şefkatli bakışıyla oğlunun güzel gözlerine baktı. Bir annenin çocuğuna söyleyebileceği en güzel veda cümlelerini söyledi evladına.
0: Her şeyin bir sonu var. Daha fazla gücümün kalmadığını biliyorum. Senin büyüdüğünü görmek isterdim ama maalesef. Öyle deme Amine. Lütfen öyle deme.
1: Muhammed'i yaklaştır bana. Yavrum, her yaşayan ölür, her yeni eskir. Ben de öleceğim fakat temelli anılacağım. Çünkü arkamda senin gibi tertemiz bir çocuk, hayırla anılacağım bir evlat bırakıyorum.
0: Amine! Amine!

0: anneciğini kaybetmenin acısıyla mahzun olan Hazreti Muhammed'i Ümmü Eymen bağrına bastı ve dedesine teslim etmek üzere Mekke'ye götürdü.
1: Ümmü Eymen, neler oluyor? Duyduklarım, duyduklarım doğru mu?
2: Maalesef doğru. Amine vefat etti.
1: Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Muhammed nerede?
2: Şimdi babaannesine teslim ettim. Çok üzgün. Yol boyunca ağladı. Annesine doyamadı çocuk.
1: Babasını zaten hiç görmedi. Şimdi de anneciğim. Ah yavrum, ah Muhammed'im. Nasıl oldu bu?
2: Necaroğullarından Nabiga'nın evinde misafir olduk bir ay boyunca. Orada bir şey yoktu. Halsiz görünüyordu sadece. Yola çıkmayalım dedim ama gelmekte ısrar etti. Ebba yakınlarında ateşlendi. Kurtulamadı bu hastalıktan.
1: Muhammed şahit oldu mu oğlanlara?
2: Üçümüzdük. Başka kimse yoktu. Görmesini istemezdim ama...
1: Elinden bir şey gelmezdi. Sağ salim getirdin ya torununu bana. Allah razı olsun sen.
2: Tabii ki getirecektim. O benim elime doğdu. Benim de oğlum sayılır.
1: Bundan sonra da sana emanet ümmeyim. Torunum benim himayemde olacak. Sen de annesinden sonra annesi olacaksın.
2: Elbette. O bana Amine'nin emaneti.
1: Ah Muhammed'im. Ah yavrum. Yetimdin. Öksüzde kaldın.

0: Abdülmuttalip göz bebeği Muhammed'i büyük bir ihtimamla büyütüyordu. Onun her hareketinden hoşlanır, sofraya onsuz oturmazdı. Kabe'nin gölgesinde kendisine mahsus olan ve başka kimsenin oturmasına müsaade edilmeyen yere torunu serbestçe girer çıkar, buna mani olmak isteyenler Abdülmuttalip'ten "Bırakın oğlumu, istediğini yapsın" diye azar işitirlerdi. Bu şefkat dolu yıllar da uzun sürmedi. Hazreti Muhammed 8 yaşına geldiğinde dedesi hastalandı ve bunun ölüm hastalığı olduğunu anlayıp çocuklarını yanına çağırdı.
1: "Yıllar önce Allah'a beni evlatlarla desteklerse birini kurban edeceğim" diye söz vermiştim. Sonra sizler dünyaya geldiniz. Allah bana 10 erkek, 6 da kız evlat bahşetti. Nasıl şükretsem azdır. Sizlere Allah'a karşı samimi olmanızı tavsiye ederim. Verdiğiniz sözü yerine getirin, adaklarınızı gerçekleştirin, kötülüklerden sakının, zulme ve haksızlığa meydan vermeyin. Allah'ın hürmetli kıldığı şeylere hürmet gösterin, akrabalık bağlarını kuvvetlendirin. Misafire ikram edin, yedirebildiğiniz kadar yemek yedirin. Ben bugüne kadar bu dediklerimi yaptım, size de bunu tavsiye ederim. Artık bu dünyadan ayrılma vaktim gelmiştir.
2: Hayır, hayır, öyle deme.
3: Babacığım, öyle deme babacığım. Öyle söyleme. Allah sana uzun ömür versin.
4: Sen bu kavmin efendisisin.
3: Cömert, güzel ahlaklı, cesur, nazik ve adaletlisin. Eğer bu dünyada temelli kalmak şerefle mümkün olsa, sen taşıdığın bu özelliklerle buna layık olurdun.
5: Baba, biz senin tavsiyelerinin hepsini bizzat yaptığına şahit olduk.
6: Kötülüklerden uzak durdun.
7: Mekke'de adaleti sağladın.
8: Yoksulları doyurmakla kalmadın. Dağ başındaki kurdu kuşu dahi düşündün.
9: Akrabalarınla ilgilendin. Bu meziyetleri biz senden öğrendik.
1: Allah'a hamdü senalar olsun. Allah bana ardımda doğruyu yanlıştan ayırabilen evlatlar bırakmayı nasip etti. Size son vasiyetim de kardeşiniz Abdullah'ın oğludur. Ebu Talip, Zübeyir, yaklaşın bana.
10: Buyur baba, buradayız.
1: Muhammed'e sahip çıkın. O size hem Abdullah'ın hem de benim emanetimdir. Oğlumun terbiyesine titizlik gösterin. Onun şanı yüce olacaktır.
0: Abdülmuttalip

fil vakasının 8. yılında 80 yaşını aşmış iken vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık vardı. Onu Hacun kabristanındaki dedesi Kusay'ın yanına gömdüler. Mekke çarşısı matem için günlerce kapalı kaldı. Küçük Muhammed dedesinin tabutunun ardından ağlarken amcası Ebu Talip yanına geldi, yeğeninin elini tuttu ve bundan sonra o eli hiç bırakmadı. Desteğini ondan hiç esirgemedi.

Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, hafta içi her gün saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

0: canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
2: Şunlar insana kötülük verir. Yalan söylemek, sözünden dönmek, sarhoşluk, inatçılık, kaba davranışlar, boş boğazlık, öfke ve gazaplanmak. Bu halleri kendisinde toplayan insandan kutsal mutluluk kaçar gider. Davranışları bozuk olur. Kötünün her gün 1001 derdi, 1001 sıkıntısı doğar.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Modern Çağın İnanç Sorunları.
1: Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programı başlıyor. Ben Uğur Subaşı. Kıymetli dostlar, bilindiği gibi Hazreti Peygamber hayattayken vahiy nazil olmaya devam ediyordu. Sahabe ameli konularda olduğu gibi, itikadi konularda da kafalarına takılan her türlü soruyu sormaktan geri durmuyordu. Kendisine sorulan merci tek olduğu için verilen cevap da aynı kaynaktan tek oluyordu. Onlar verilen cevaplar karşısında neden böyle, niçin böyle ey Allah'ın elçisi diye sormuyorlardı. Sahabenin soru sormaktan amacı tartışmak değil, bilgilenmekti. Onlarda teslimiyeti öne çıkaran bir İslam anlayışı vardı. Dini yaşamayı öne çıkaran ve İslam'ın yayılmasını temel gaye edinen sahabenin bu anlayışı, Yüce Allah'a ve onun kutlu Resulüne sonsuz bir şekilde duydukları itaat ve bağlılıktan kaynaklanıyordu. Kıymetli dostlar, inanç konularında Resulullah'a sorulan sorular daha çok inancı kuvvetlendirme ve dini bilgileri arttırma amaçlıdır. Bu sebeple sahabe bu tür konularda vahiden başka kaynağa ihtiyaç duymamış, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevabıyla yetinmişlerdi. O dönemdeki İslam toplumunun fikri ve kültürel yapısının karmaşıklık ve soyutluktan uzak, yalın ve basit bir mahiyet arz etmesinin nedeni, bilgi birikiminin büyük ölçüde başta Kur'an, Hazreti Peygamber'in hadisleri ve Arap şiiriyle sınırlı olmasından kaynaklanmaktadır. İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz'e sorulan inanç konularıyla ilgili sorular, başta Müslümanlar olmak üzere müşrik ve gayrimüslimlerden gelmiştir. Kur'an'dan ve Peygamber'in hadislerinden öğrendiğimiz kadarıyla en çok sorulan sorular uluhiyet, peygamberlik, kaza ve kader, günah, kıyamet, kıyamet alametleri, diriliş, ruhun mahiyeti gibi inanç konularında olmuştur. Peygamber Efendimiz'e inançla ilgili sorulan soruların bir kısmına Kur'an-ı Kerim'de temas edilmiştir. Bununla ilgili bazı örnekler şöyledir.